0: İlahi Muhammed, hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Arkadaşlar, bölüyorum ama bunu mutlaka okunacaklar listesine alalım. Sizin de okumanızı çok isterim.
2: Bu tavsiye kitap listesi çok iyi oldu arkadaşlar.
3: Bence de. Sizin sevdiğiniz kitapları ben de severek okuyorum. Böyle devam edelim.
4: İnşallah.
5: Bir kerecik de ben süreyim. Demin sürdün ya işte. Şimdi ben süreceğim.
6: Olsun ya. Bir kerecik daha sürsem ne var sanki?
5: Al ama bu son.
2: Bunlar neden parka gitmiyor ki?
0: Farkındaysanız biz ne gün kitap okusak onlar da o gün oyuncaklarını kapıp geliyor.
6: Ali, geri ver.
5: Bir kere de olmadı ki daha. Şuradan dönmem lazım.
3: Gidip bakmak şart oldu.
0: Biz de gelelim.
7: Aa, siz içeride miydiniz?
2: Evet. Hem de bilin bakalım siz gelene kadar ne yapıyorduk?
7: Kütüphaneye gitseydiniz ya.
3: Siz kavga mı ediyorsunuz?
6: Benim oyuncağımı aldı. Vermek istemiyor.
7: Azıcık oynayacaktım.
0: Ne oyuncağı? Bakayım.
7: Bunun için mi onca gürültü?
0: Evet. Bundan bende de var.
2: Bende de.
7: Ya ne güzel.
0: İsterseniz size getireyim.
7: Bana getirebilirsin Galip abi.
5: Bana da.
2: Tamam. Sakin olun gençler. Herkesi mutlu edecek bir çözüm eminim bulabiliriz.
0: Aklına bir fikir gelmiş gibi görünüyor. İyi düşündün Salih.
2: Sağ olun arkadaşlar. Annem de söyleyip duruyordu. Hem oynamıyorsun hem vermiyorsun diye.
3: Mükteşem fikir. Evde artık oynamadığımız oyuncakları oyuncak kumbarasında toplayıp çocuklara hediye edeceğiz.
0: Daha ne olsun?
3: Bundan iyisi Şam'da kayısı.
2: Kayısı mı? Şam mı? Ne alaka?
3: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
2: Selim.
3: Deyim tamam. Daha iyisi olamazdı demek.
2: Aa, sağ ol kardeşim, sayenizde.
7: Hem fazla oyuncaktan şikayetçi annelerimiz hem de çocuklar memnun olacak.
0: Karşılıksız paylaşmak çok güzel bir duygu. İşte bitti.
7: Durun durun. Daha bitmedi. İşte şimdi oldu.
0: Bunlar benim kumbaraya atacağım oyuncaklarım. İnşallah çok beğenilir.
3: Kızlara da söyleyelim.
7: Ben yarın getireceğim. Akşam seçmem lazım.
2: Ben de dayanamadım. Akşam ayarladım ve getirdim. Bir dakika.
0: İnanmıyorum. Mavi fırtına. Bunu alabilir miyim Salih?
3: Bana at.
7: Sol.
0: Daha hızlı vursaydın Mustafa. Nereye gitti Allah bilir.
2: Arkadaşlar, yere bakmayın boşuna.
0: Aa!
7: Çok yüksek. Nasıl alacağız?
0: Tırmanmayalım, tehlikeli olabilir.
2: Açalım, ben hallederim.
3: Ayakkabıyla mı halledeceksin kardeşim?
7: Helal be!
0: Ne oldu Salih? Nereye bakıyorsun?
3: Hadi neyi bekliyoruz?
2: Gitti ayakkabı.
7: Alırız ya, üzülme.
2: Üzülmedim de nasıl alacağız?
0: Çok da yükseğe atmışsın ha.
2: Bazen gücüme engel olamıyorum.
7: Aa, ne olmuş burada?
3: Salih abin ağaca gol attı.
2: Hiç, çok komik.
7: Alamadınız mı?
0: Alsak dalda olmazdı değil mi Ali'cim?
7: Şunu tutar mısın Salih abi?

0: Camide oyuncak kumbarası diye bir şey var. Bayram Hoca da istediğimi alabileceğimi söyledi. Harika bir şey değil mi Salih abi? Ali dur, düşersin.
1: Hey! Merdiven baksaydık.
0: İnsene, görevi başarıyla tamamladın.
1: Dikkatli ol ama. İnsene Ali, hadi seni bekliyoruz.
0: Ben inemiyorum. Dalga geçme hadi. Yok, gerçekten inemiyorum. Nasıl ya? Çıkıyorum da inemiyorum ben.
1: Sıkı tutun, bir çaresine bakacağız.
2: Kolay gelsin millet. Ne oldu?
0: Ali ağaçta kaldı.
2: Ali, sen inemediğin halde neden ağaca çıkıyorsun?
3: Camide oyuncak kumbarası olduğunu duyan koşarak geliyor çocuklar.
4: Ya!
3: Harika bir iş oldu.
1: Bir çocuğu mutlu etmek ne güzel değil mi hocam?
3: Peygamberimiz en güzel ibadetlerden birinin kalplerde sevinç oluşturmak olduğunu buyurur.
0: Çocuk büyük fark etmez yani. Biz küçükleri sevindirdik. Siz böyle güzel sözlerle bizi sevindirdiniz.
1: Ali beni sevindirdi.
0: Cemile de Ali'yi sevindirdi.
1: Hepsi de yürekten gelerek ve hiçbir karşılık beklemeden oldu. Bu nasıl oluyor hocam?
3: Rabbimizin Vehhab ismiyle oluyor çocuklar.
4: Aa!
3: Rabbimiz hiçbir karşılık beklemeden verendir. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlığa verir. Bütün canlılara verir. Çünkü hepimizi sevgiyle yaratmıştır. Sevgisinin göstergesi olarak alemi sonsuz nimetleriyle donatmıştır. İşte onun bu karşılıksız verme ahlakı bizlere de geçmiş. Bizler de farkında olarak ya da olmayarak aslında bunu yapıyoruz.
0: Atalarımız da hep karşılık beklemeden iyilik yapmış, değil mi hocam?
3: Çok doğru Mustafa. Bizim milli ve manevi kültürümüz hep bunun üzerine kurulmuştur.
0: Vermede galip, almada mülayim mi olalım hocam?
3: Aynen öyle galip.
0: Öyleyse verdim gitti.

Yanlış ne doğru iyi takip et bunu.

0: baba. Baba iyi misin?
1: İyiyim kızım, iyiyim. Çok şükür.
0: Bir yerin acımıyor ya.
1: Yok kızım, yok. Verilmiş sadakamız varmış. Ters bir şey olmadı. Yumuşak indim yere.
0: Oh, çok şükür.
2: Agah dede, çok korktum sen düşünce.
1: Düşünce mi? Aşk olsun Elifciğim.
2: Neden Agah dede?
1: Canım, ben düşmedim ki. Zaten inecektim.
2: O ne demek Agah dede?
1: Aa, yoksa sen bu fıkrayı bilmiyor musun?
2: Fıkra mı? Yoo.
1: Gel, anlatayım da öğren o halde.
2: Yaşasın.
1: Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Giderken eşeği huysuzlanmaya başlamış. Hoplayıp zıplıyor, hocanın üzerinde durmasını zorlaştırıyormuş. Derken köyün birine gelmişler. Köyde oyun oynayan çocukların yanından geçerken eşeğin huysuzluğu iyice artmış ve hocayı sırtından atmış. Onun eşekten düştüğünü gören çocuklar hemen başına toplaşmışlar. Bakmışlar Nasreddin Hoca iyi. Bu sefer başlamışlar gülmeye. Hoca eşekten düştü diye. Hoca da bakmış etrafta yetişkin kimse yok. Çocukların ağzına laf vermemek için. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Şimdi anladım Agah dede. Çok komikmiş.
1: Sevdin mi?
2: Evet. Bir kez daha anlatır mısın Agah dede?
1: Bir kez daha mı?
2: Evet.
1: Olur. Ama hemen yola çıkmazsak geç kalacağız. İstersen giderken anlatayım.
2: Tamam.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Çok komik. Yine anlatsana Agah dede.
1: Yine mi? Elifciğim, 5 kez anlattım yol boyu.
2: Yine anlat, yine.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Agah dede, yine.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Zaten inecektim. Demiş.
2: Çok komik. Agah dede, yine anlatsana.
0: Elif'cim, Agah dedene bu fıkrayı biraz daha anlattırırsan dikkat balonunda dikkat hikayesi anlatmaya mecali kalmayacak.
2: O ne demek Sema abla?
0: Yani Agah deden anlatmaktan yoruldu demek. İstersen bu fıkrayı daha fazla anlatmasın ama dikkat öyküsü olarak bugün fıkra anlatsın. Olur mu?
2: Yaşasın, olur. Fıkralar çok güzel. Lay lay lay dikkat balonu. Hey hey hey bugün fıkra günü. Dans dans dans ediyorum. Çok çok çok mutluyum ben.

0: başa kalktık Allah'ın izniyle. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz arkadaşlar?
1: Ne?
0: Dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
2: Bugün sizlere bir fıkra anlatacağım çocuklar. Bu fıkrayı dikkatlice dinleyin. Sorular fıkranın içinden gelecek. Evet, fıkramız şöyle. Nasreddin Hoca ve oğlu bir gün yanlarında eşekleri kara kaçanla köylerinden çıkmış gidiyorlarmış. Hocanın oğlu henüz küçükmüş. Oğluna kıyamayan hoca, o yorulmasın diye oğlunu eşeğe bindirmiş, kendi de peşlerinden yürüyormuş. Tam bu sırada yanlarından geçen bir köylü kendi kendine söylenerek...
3: Şuna bak, şu zamane gençleri nasıl da utanmaz. Yaşlı babası yürüyor, oğlu eşeğe binmiş.
2: Bunu duyan Nasreddin Hoca'nın oğlu üzülmüş. Oğlunun halini gören hoca, onu eşekten indirmiş ve kendi binmiş. Bir süre böylece ilerlemişler. Tam bu sırada yanlarından başka bir köylü geçmiş ve...
4: Şuna bak, koskoca adam eşeğin sırtında, küçücük çocuk yürüyor. Senin kemiklerin sertleşmiş, inip yürüsen de şu genç fidan binse ya.
2: Demiş. Bunu duyan hoca utanmış ve oğlunu da eşeğin üzerine bindirmiş. İkisi de eşeğin sırtında ilerlemiş. Bu sefer de başka bir köylü onları görüp...
5: Şu vicdansızlara bak. İkisi birden binmişler cılız çelimsiz eşeğe. O eşek ikinizi nasıl taşısın, sizde hiç vicdan yok mu?
2: Demiş. Ve bunu duyan hoca çareyi oğluyla birlikte eşekten inmekte bulmuş. Bir süre eşek önde, onlar arkada yürüyüp gitmişler. Ama bir süre gittikten sonra başka bir köylüyle karşılaşmışlar. Ve o da demiş ki... Şunlara bak. Eşek bomboş, oynaya oynaya gidiyor. Bunlar da peşinde yürüyor. Allah akıl fikir versin. Bunu duyan hoca durmuş ve dönüp oğluna demiş ki...
0: Gördün ya oğul. Ne yaparsak yapalım kimseyi memnun edemedik. Elin ağzı torba değil ki büzesin.
5: Evet, bu fıkramızdan da anlaşılacağı gibi çocuklar, başkalarını eleştirmeden önce iyice düşünmeliyiz.
2: Başkalarının işlerine bilip bilmeden karışmamalıyız.
5: Dedikodu ve arkadan konuşma dinimizce olduğu gibi gelenek ve göreneklerimizce de hoş karşılanmaz. Bu davranışlardan uzak durmamız gerekir.
2: Üstelik bir yola çıktıysak, bir işi yapmaya başladıysak, başkaları eleştiriyor, hatalı buluyor diye doğru bildiğimizden şaşmamamız gerek.
5: Evet, elbette fikrine güvendiğimiz insanların düşüncelerine, arkadaşlarımıza, ailemize sorup onların fikirlerini almak gerekir ama...
2: Onun haricinde dışarıdan konuşan kişilerin sözlerine kanıp da yolumuzdan şaşmamak gerek. Neyse, Nasreddin Hoca'nın her fıkrasında bolca anlam vardır. Bunlara dalarsak içinden çıkamayız. Geçelim mi sorulara?
1: Evet.
2: Tamam o halde. İlk sorumuz geliyor. Nasreddin Hoca'nın eşeğinin adını hatırlıyor musunuz?
1: Kara Kaçan.
2: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, bu yolculukta hocanın yanında kim vardı?
1: Kara Kaçan ve oğlu.
2: Tebrikler. İkiniz de birer puan oldunuz. Şimdi yeni sorunuz geliyor. Hoca ve oğlu nereye gidiyordu?
1: Köyden şehre gidiyorlardı hocam. Aman Agah dede.
2: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu ve 2-1 öne geçtin. Yeni sorumuz geliyor. Eşeğe ilk kim binmişti?
1: Nasreddin Hoca'nın oğlu. Bir köylü eleştirince de inmişti.
2: Çok güzel. Tebrikler. 3-1 yaptın ve kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
1: Tebrik ederim arkadaşım.
6: Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim.
0: Ben ikinizi birden tebrik ederim.
5: Alın bakalım. Bu rozetleri takmaya hak kazandınız.
1: Ve dikkat balonunun birer üyesi oldunuz.

0: Güzel bir gün, güzel bir gezi, güzel bir yarışma oldu. Ha? Ne dersiniz?
1: Çok şükür baba. Her şey yolunda gitti. Elif, gelsene hadi.
2: Gelemem Sema abla.
0: Neden?
2: Şimdi Fiko'nun üstüne binsem neden bindin diyecekler. Binmesem neden binmedin diyecekler. Of of.
0: Düşünme bunları Elifciğim. Milletin ağzı torba değil ki müzesin.
2: Şaka yaptım zaten Agah dede, geliyoruz. Hadi bakalım Fiko, koş. Agah dede, düşmedim ki zaten, inecektim, fıkrasını anlatsana.
1: Eyvah, yine başlıyoruz.
0: Eyvah ki ne eyvah.
2: Hadi dede, ne olur.
0: Peki, tamam. Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında yolda gidiyormuş.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Hadi ama Hagu. Kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
1: Hagu.
0: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Eh, nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go. Go.
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin nevesi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: He, roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ayda aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii... sıfır!

0: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
1: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi! 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0.
2: Düştüm.
1: Hay Allah. Ne? Sen kaşındın Roket Efendi.
0: Bu sefer cidden kaçalım.
1: 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0. İşte bu kadar.
0: Olamaz.
2: Buranın hali ne böyle?
1: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
2: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
3: Hepiniz.
0: Tabii dedeciğim, tabii.
4: İlk roketiniz dünyadayken patladı.
0: Neden babacığım?
2: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
5: Uzayda da çöpler var mı baba?
1: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
4: Maalesef uzayda da çöpler var.
0: Uzaylılar mı atıyor?
4: İnsanlar.
1: Of ya, kafam iyice karıştı.
4: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
0: Peki büyüklükleri ne kadar?
4: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
0: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
1: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
2: Durun bakalım.
1: Ne oldu anne ya?
2: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
0: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
5: Al dayı.
1: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
2: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
1: Neye?
2: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
1: Bak anneciğim mi izle? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
0: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak. Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
6: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
3: Zekir'in patlayan

0: roketiyle mi?
1: Merak etme baba. Bu sefer...
2: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
0: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
3: Ne gibi dede?
2: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
0: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
5: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
0: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
2: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
1: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı. Değil mi?
2: Zeki!

Ay, ah boncuk. Gitsene diğer tavukların yanına. Oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle?

0: Ah canım benim, sen çırak değilsin ki. E git oyna hadi arkadaşlarınla.
1: Evet Abidin Yılmaz Bey, düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
1: Güzel, siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne gelemezsiniz.
3: Biliyorum abla. Şey aman hakem hanım, sadece sağ sola hareket edebilirim.
1: O halde kurallar. 5 penaltı Abidin Yılmaz atacak, sonra da yer değiştireceksiniz. 5 penaltı da Sefa Yılmaz atacak. Kim daha çok gol atarsa o kazanır.
3: Ya eşitlik olursa?
2: O zaman seri penaltılar oğlum.
1: Oğlum yok, rakibin o.
2: Aman pardon yani.
1: Herkes yerini alsın. Hazır.
2: Tüh.
3: Hey yaşasın, kurtardım. Ha? Ne oldu?
1: Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart.
3: Oo.
4: Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
5: Estağfurullah nine, buyur.
4: O garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için. Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
5: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
4: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
5: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
4: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
5: Bilmem ki.
4: Bir deneyeyim şansımı.
5: Peki.
1: 22-22 oldu. Devam.
3: Baba, şu golü ye de bitsin artık.
2: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
1: Hadi, durmak yok, hadi.
0: Şöyle, bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz. Aman gidip nineye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın. Hay Allah, ebe boncuk, ebe boncuk. Ay, nineyi uyaracaktık, kendimiz oturduk. Ay, sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Ay, yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu.
4: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
1: 92-92. Sıra Abidin Yılmaz'da.
2: Hay Allah.
3: Olamaz.
2: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
1: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
3: Hayır.

0: tiyatro köyümüzün meydanında gösteri gerçekleştirecektir.
1: Evet ahali, herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye? Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
2: Selamun aleyküm Abidin emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğlan.
2: Emmi, ben askere gidiyorum.
1: Allah yolunu, bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
2: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
1: Elbette evladım.
2: Ay, Allah senden razı olsun.
1: Cümlemizden. Sefa! Sefa!
3: Buyur beyim.
1: Bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
3: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
1: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
3: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
1: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
3: Nedir ki bu kesenin değeri?
1: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan bu kese bize emanettir.
3: Anladım beyim.
1: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
3: Anlaştık beyim.
4: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın, vücudumuz da sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
5: Haklısınız doktor hanım.
4: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
1: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu El Emin sıfatıyla anarlardı. El Emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı tutumu kazandırmıştı. Peygamberimizin ümmeti olarak bizler de emanete asla ihanet etmemeliyiz.

0: Garip, senin ırkan boya olmuş. Farkında mısın?
1: Evet usta, farkındayım usta.
2: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?
1: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.
3: Bakın, havaninenin ışığı yanıyor. Anne, uğrayalım mı?
2: Bilmem ki, rahatsızlık vermeyelim.

0: teyze. Yolunuzdan etmedim ya.
1: Olur mu öyle şey nine?
2: Vallahi ne yalan söyleyelim. Biz de sana uğrasak bu saatte ayıp olur mu diye konuşuyorduk.
0: Aa, o nasıl söz? Hangi vakitte isterseniz. Bana bakın, aç mısınız?
1: Yok yok nine, hiç zahmet etme. Tokuz.
0: O halde 2 dakika durun. Hemen geliyorum.
3: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
1: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
4: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
1: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
0: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
4: Amanın! Allah! Ne güzel nine, ne güzel!

0: güzel.
1: Sevdin mi?
0: Ay, sevdim tabii ya. Ay, bakacan anne. Aynısı, aynısı.
1: Evet, garip.
0: Ay, tam da bu boya olmuştu. Allah senden razı olsun nine. Çok mutlu oldum. Ay.
1: Cümlemizden evlat, cümlemizden.
0: Allah, Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Sadakallahu lazim. Hoş geldin Asya.
1: Hoş bulmadım Temel amca.
0: Belli olur. Selam vermeyi bile unuttuğuna göre kafan epey karışık demektir.
1: Şey, unuttum. Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam güzel kızım. Otur bakalım. Şimdi anlat bakalım.
1: Eymen çiçekleri sulamamış Temel amca. Halbuki çiçekleri sulama sırası ondaydı.
0: Sulamadığına emin misin?
1: Evet.
0: Ama ben bu sabah su sesi duydum.
1: Demek ki duyla oynamış. Çiçekleri sulamadığına eminim.
0: Nereden anladın?
1: Hepsi solmuş.
0: Öyle mi? Vah vah.
1: Sorumsuz Eymen.
0: Tamam Asya'cığım, ben birazdan gidip sularım. Belki tekrar toparlar. Üzülme sen.
1: Ben de gidip Eymen'i bulayım. Hiçbir yerde yok.
0: Allah Allah. Nereye gitti acaba?
1: Nereye olacak? Hatasını bildiği için kaçtı.
0: Asya.
1: Öyle ama.
0: Tamam, halledeceğiz. Hadi sen git Eymen'i bul.
1: Tamam.

0: Kaçma! Hesap vermek zorundasın. Çık ortaya! Eymen'i bulamadım Temel amca. Çok uzağa kaçmış demek ki.
1: Kaçtığını sanmıyorum Asya.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçekler susuzluktan solmamış. Maalesef çiçeklere böcek dadanmış. Zaten toprak da hafif nemli. Yani eymen sulamış.
0: Ama ben...
1: Suizanda bulundun.
0: O nedir?
1: Yeterince bilgi sahibi olmadan bir kişi hakkında olumsuz düşünmek veya konuşmaktır.
0: Sanırım öyle. Özür dilerim Eymen.
2: Ha? Ne oluyor?
0: Çiçekleri solmuş görünce sulamadığını düşünüp hakkında kötü düşündüm.
2: Ben çiçeklerin üzerinde siyah şeyler görünce merak ettim. Komşumuz Hasan amcayla karşılaştım. Ona anlattım. O da bana çiçekler için ilaç verdi. Şimdi Temel amcama getiriyordum.
1: Nereye kaybolduğu belli oldu.
2: Özür dilerim Temel amca. Haber vermeyi unuttum.
1: Her neyse. Bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitmeyin. Bilginiz olmadan da kimse hakkında olumsuz düşünmeyin.
3: Tamam Temel amca.
1: Şimdi şu ilacı güzelce kullanalım. Sonra da gidip Hasan Bey'e teşekkür edelim.
2: Yeniden açacaklar mı?
1: İnşallah.
0: Ne güzel.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim ve çal.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Ve çal. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın. Çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harika.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu ne be? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi senin. Kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
2: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
2: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olmaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
2: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
2: Tamam o zaman, çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
2: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
2: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
2: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
2: Kim?
1: Kim değil, ne?
2: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
2: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
2: Ben olsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
2: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
2: Ne? Yasulum da etmez. Hmm. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Hmm.

0: Hay bebeği bile yapıyor.
1: Merak etme dayıcım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
2: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
3: Ben mi?
4: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
3: Öyle deseniz. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
3: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
4: Biber.
0: Soğan.
1: Yumurta.
4: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
3: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcım.
3: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcım, sesli komut sistemi koyduk.
3: Yani. O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
5: Emredersiniz. Oh. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
3: Bıçak yavaş.
4: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
3: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
4: Dayıcım ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
3: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım.
2: Zeki güncellemesi yükleniyor.
3: Şimdi zin.
5: Soğan doğrama işlemi başladı.
3: Menemen soğansız olur bir kere.
5: Hayır, tarife göre soğanlı.
3: Soğansız.
5: İşime karışma.
3: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
5: Kolaysa sen yap.
4: Eyvah, robotu çıldırtacak.
2: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
5: Git başımdan.
2: Burası benim laboratuvarım, asıl sen git.
5: Git başımdan dedem.
2: Gitmezsem ne olurmuş?
5: İşte bu olur. Tabii.
2: Zekiyim ben, zekiyim.
5: Al sana. Tabii. Al. Bunu da al. Tabii.
2: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Önce yemek robotuydu.
2: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Oh be! Sabah namazı da insana bir başka huzur ve zindelik veriyor.
2: Haklısın.

0: Ayrıca Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın himayesindedir.
1: O zaman bugünkü yolculuğumuz güzel geçecek inşallah.
0: Tıpkı her gün olduğu gibi.
1: Zemzem hala uyuyor.
0: Bırak uyusun, biz de yola çıkalım.
1: Ben oldukça zindeyim, uyumam bundan sonra. Nerede bu? Bulamıyorum. Nereye koydum? Allah Allah.
2: Hayrola oğlum? Neden bu kadar kızgınsın?
1: Sorma anne. Okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Çantamda yok.
2: İyice baktın mı?
1: Baktım ama yok işte.
2: Sakin ol oğlum. Buluruz elbet.
1: Nasıl bulacağız anne? Yok işte. Emre'ye kitabına gözüm gibi bakacağıma söz vermiştim.
2: Murat, sakin ol.
1: Olamıyorum anne. Çünkü söz vermiştim. Kitabını bana emanet etmişti. Emre bana emanet etmişti. Onu kaybettim.
0: He?
1: Emanete iyi bakamadım. Allah!
0: Ne oldu Murat? Hı? Kabus mu gördün?
1: Sorma baba. Hem de ne kabus? Bu arada ben ne zaman uyumuşum ki? Hiç farkında değilim.
0: Zemzeme laf söylüyordun. Yola çıkar çıkmaz uyuyakaldın.
1: Zemzem nerede?
0: Sabah sporu yapıyor.
1: Baba, Zemzem'e bak, sanki Fülfül'le yarış yapıyor.
0: Madem öyle, bu yarışı biraz daha heyecanlı hale getirelim.
1: Hadi Zemzem, daha hızlı.
0: Oğlum dur, ne yapıyorsun? Otur yerine. Tehlikeli iş yapma.
1: Heyecandan ne yaptığımı biliyor muyum ben baba?
0: Durun, telefonum çalıyor. Yarışa biraz ara veriyoruz. Evet Arif dedeciğim. Dedemin en kıymetli arkadaşını tanımaz mıyım hiç? Emanet mi? Anladım. Zaten biz de Konya'ya doğru geliyoruz. Mevlana Camii'nde buluşuruz inşallah. Allah'a emanet ol.
1: Arayan kim baba?
0: Dedenin arkadaşı Arif dede vardı ya hani.
1: Evet, tonton yanaklı Arif dede. Bana Konya şekeri vermişti.
0: Evet, ta kendisi.
1: Neden aramış peki?
0: Bize vereceği bir emanet varmış.
1: Emanet mi? Ne acaba? Yoksa?
0: Yoksa ne?
1: O beyaz şekerlerden mi verecek?
0: Doyamadın mı o şekerlere Muratcığım?
1: Ne yapayım? Çok lezzetliydi baba.
0: Seni şekerci seni. Hadi çok oyalandık. Herkes Fülfül'e. Fülfül Turizmi sayın yolcuları. Motorumuz hareket etmek için hazır durumdadır. Peki yolcularımız hazır mı?
1: Evet.
0: Tamam, o halde arkanıza yaslanın. Gidiyoruz.
1: Yaşasın. Baba, burası neden bu kadar kalabalık?
0: Burada Mevlana Hazretlerinin kabri var oğlum. Dünyanın her yerinden onu ziyarete geliyorlar.
1: Mevlana Hazretleri kim babacığım?
0: Çok önceden yaşamış büyük bir alim. O zaman öğrettiği güzellikler hala günümüze ışık tutmaya devam ediyor.
1: Onun hakkında daha çok şey öğrenmek için zihnime not alıyorum.
0: Aferin akıllı oğlum.
1: Baba bak. Şu gidenleri gördün mü? Ne kadar ilginç kıyafetleri var.
0: Onlar semazen. Anlaşılan içeride sema töreni var. İzlemek ister misin?
1: Sema töreni mi? Evet. Çok isterim.
0: He? Anlaşılan Zemzem senden daha heyecanlı Murat. Muhteşem bir manzara.
1: Evet, çok etkileyici. Başları dönmüyor mu acaba? He? Eyvah! Zemzem gitti.
3: Lütfen biraz sessiz olur musunuz?
0: Affedersiniz. Sakin ol oğlum. İzleyicileri rahatsız etmeyelim. Hem Zemzem ne güzel eşlik ediyor semazenlere. Gösteri bitince gelir yanımıza, merak etme.
1: He? Tamam.
0: Endişelenme, mutlaka geri dönecek.

0: öyle. Baba, sanırım bu koltuk arızalı. Yine oldu.
1: Az daha dayan oğlum. Tören bitmek üzere.
0: Ama dayanılacak gibi değil baba. Sürekli yükseltiyor beni.

0: Murat, gel buraya.
1: Buradan tek çıkış yolu ortama uyum sağlamak galiba. Şöyle kendi etrafımda dönersem hiç kimsenin dikkatini çekmem.
0: Hay Allah, ne yapıyor bu çocuk?
1: Allah'ım ne güzel dönüyorum. Ama çok hızlı dönmeye başladım sanki.
0: Murat, iyi misin?
1: Baba, semazenler başımda dönüyorlar. 1, 2, 3.
2: Bu küçük semazeni dışarı çıkaralım babası. Elini yüzünü yıkayınca kendine gelir inşallah.
3: Nasıl oldu biz de anlamadık. Teşekkür ederiz. Nasılsın bakalım küçük semazen? Kendini daha iyi hissediyor musun?
1: Oo baba, başım hala dönüyor.
3: Döner tabii. Bu oynadığın oyunlara benzemez oğlum.
1: Öyleymiş baba. Başlarda eğlenceliydi ama sonrası...
3: Tamam tamam, birazdan kendine gelirsin.
1: Aslında kaykayımla dönerken hiç başım dönmüyor.
3: Oğlum dur, daha kendine gelmedin.
1: İyiyim iyiyim, izle de gör.
3: Murat dikkat et.
1: Allah! Az daha çarpıyordum.
4: Çarpmayacağından emindim. Usta bir kaykaycı olduğun belli.
1: Sağ olun.
3: Arif dede, seni görmek ne güzel.
4: Sizi görmek daha da güzel. Hoş geldiniz güzel Konya'mıza.
1: Şimdi tanıdım. Sen bize şeker verecek... yani emanet verecek Arif dedesin değil mi?
4: Dur önce senin emanetini hemen vereyim Muratçığım.
1: Teşekkür ederim.
4: Afiyet olsun. Bu ufak emanetti. Size teslim etmem gereken önemli bir emanet daha var.
1: Çok merak ettim Arif dede. Hadi anlatsana.
4: Geçen gün camideki tarihi saat arızalanmış. Tamir için beni çağırdılar.
1: Niye çalışmıyormuş peki?
4: Ben de merak ettim. Ne oldu bu ihtiyar saate diye. İçini açtım. Bir de ne göreyim?
1: Ne gördün? Ne varmış içinde?
4: İşte bu şişe varmış.
1: Şişe mi? Hay Allah! Hiç tahmin etmezdim böyle bir şey çıkacağını.
3: Neyin nesiymiş bu şişe Arif dede?
4: Bu bir gül yağı çocuklar. Seneler önce Gülbahar adında bir hanım Sürre alayına bu şişeyi yetiştirmek istemiş. Ama nasip olmamış.
1: Sürre alayını biliyorum. Kutsal yerlere hediyeler götüren kervan.
4: Aferin benim Murat'ıma. Neler de öğrenmiş.
3: Çok geziyor, çok okuyor Arif dedesi.
4: Belli belli maşallah.
1: Şişenin kime ait olduğunu nereden öğrendin Arif dede?
4: Bu notu şişenin üzerinde buldum.
1: Ne yazıyor peki notta?
4: Bu şişedeki gül yağını ellerimle yaptım. Yetiştiremedim hediyeler götüren kervana. Saatin üzerinde bunu bulan aziz dost. Benim hediyemi sen ulaştır mübarek Kabe'ye. Yazan Gülbahar.
1: Hiç merak etme Gülbahar teyze. Allah'ın izniyle emanetini yerine ulaştıracağız.
3: Gerçekten çok şaşırdım. Bu şişe bu zamana kadar nasıl bulunmamış, nasıl saatin içine girmiş çok ilginç.
4: Demek ki bu görev size nasipmiş. Emanete sahip çıkabilmek önemli bir meziyettir Abdullah oğlum.
1: İçin rahat olsun Arif dede. Gülbahar teyzenin gül yağı şişesi artık bize emanet. Bir dakika.
3: Ne oldu oğlum?
1: Sabah namazından sonra uyumuştum ya. Sonra kabus görüp uyanmıştım.
3: Evet evet. Emanete iyi bakamadım diye sayıklayıp duruyordun.
1: Evet. Rüyamda okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Ve ben o kitabı çantamda bulamadığım için çok üzülmüştüm.
3: Gül yağı şişesi de şimdi bize emanet edildi.
1: Rüyamdaki gibi bir durumla karşılaşmamak için bu şişeye gözümüz gibi bakmalı ve onu kutsal topraklara Kabe'ye ulaştırmalıyız.
4: Aferin Murat'ıma.

0: Şişeyi yerine ulaştıracağınıza hiç şüphem yok Allah'ın izniyle.
1: Duydun mu Zemzem? Hacca gitmenin yanında önemli bir görevimiz daha var artık. Emaneti yerine ulaştırmak. Ha? Olamaz. Zemzem yine yok.
2: Sema törenine mi gitti yoksa?
0: Durun hele. Şu sevimli kuş seninki değil mi?
1: Hı? Aa, Zemzem. Bizim kuş kendine arkadaş edinmiş.
2: Bence kuştan sesler ilahi korosuna katılmış.
1: Kuştan sesler ilahi korosu mu? Çok alemsin baba.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine

0: Karargaha girip sultanı kurtarmalıyız.
1: Bu çok zor.
0: Zor ama imkansız değil.
1: Aslında imkansıza yakın. Her yerde nöbetçiler var. Bir an bile sultanı yalnız bırakmıyorlar.
2: O zaman çok tehlikeli olur. Bence unutalım gitsin.
0: Hayır. Sultanı asla bırakamayız.
3: Bu kedi heyecan seviyor. Kendisini kovalatmak için yer arıyor.
0: Hepinizi tehlikeye atmak istemiyorum. Ben gideceğim. Ama bana bir yardımcı lazım.
4: Ben gelirim, merak etme.
0: Çekilin yolumdan. Yoksa hepinizi ezerim. Bu sefer hepinizin yardımı gerekiyor. Var mısınız?
5: Varız.
0: Tosun?
2: Ben sizde bir işi beceremiyorsunuz. Tamam, ben de varım.
3: Hadi.
4: Aha.
1: Yukarı çekin. Görev iptal.
0: Tek umudumuz sensin. Başarabilecek misin?
1: O iş bende.
2: Yandım anam. Kim koydu bu camları buraya?
6: Şu anda keyfimi sen bile kaçıramazsın şaşkın. Hazırlanın. Hey, arkadaşınızı istiyor musunuz?
0: Yine neyin peşindesin?
4: Ne istiyorsun?
6: Gelin de konuşup anlaşalım.
3: Tuzak olmadığını nereden bilelim?
6: Bilemezsiniz ama kuşu kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu bilebilirsiniz.
0: Sadece sen ve ben.
6: Anlaştık. Kuşu size veririm ama bir şartım var.
0: Neymiş o?
6: Camiyi bana teslim edeceksiniz. Burayı da terk edeceksiniz.
0: Ha?
4: Ama burası bizim evimiz.
2: Vallahi benim keyfim yerinde. Hiçbir yere gidemem.
1: Ama sultanı da onların elinde bırakamayız.
0: O bizim dostumuz. Onu kurtarmak zorundayız.
3: Ama o zaman da aç susuz kalırız.
7: Açlıktan korkmayın. Her yerde yemek bulunur. Allah yarattığı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Ama böyle güzel bir dostluk her zaman bulunmaz.
0: Aslında iyi bir planım var. Ne dersiniz?
3: Son yaptığım planlar gibisi yandı.

0: Ay. Of adam, göç etmek ne zormuş. Ay. Ay.
1: Göç etmek değil, tembel bir kediyi göç ettirmek zor.
0: Feritciğim, sus istersen. Daha bir ayımız da olmadı. Ay. Oh. Ay.
2: Sultan nerede?
3: Kanatlı arkadaşınızı alabilirsiniz. Sizi bir daha şehrimde görmeyeyim. Tüm Diyarbakır benim artık.
4: Keşke benim yüzümden, yuvanızdan olmasaydınız.
0: Dostum, ben de aynısını dedim ama dinletemedim ki.
2: O yuva hepimizin ve emin ol geri alacağız.

0: patron, por eso está mi saray. Şu duvarlardaki süslere bak. Yağmurlu havalarda şurada yatarız. Havuzu bile var. Bu kadar lüks bir yeri ilk defa görüyorum.
1: En güzeli de yemek derdi yok. Buranın sahibi olan adam günde 3 öğün yemek veriyor.
0: Kahvaltıda ne var acaba? Keşke sucuklu yumurta olsa.
1: Artık burası merkezimiz. Yarın kahvaltıdan sonra eşyalarımızı taşıyalım.

0: 그러는 토크쇼. 그러는 토크쇼. 그러는 토크쇼.
1: 그러는 토크쇼. 그러는 토크쇼.

0: Hey, karpuz düşmanlığı. Yine mi siz? Bir daha sizi burada görmeyeceğim demedim mi?
1: Hayır, hayır. Bu bir rüya olmalı.
2: Patron, bence koşmayalım bu kapıya. Sonu pek iyi bitmiyor.
1: Hayır, koş. Bunlar hayal, gerçek olamaz.
2: Ben demiştim koşmayalım diye. Oh, kafam.
1: Ama nasıl? İmkansız bu. Daha dün gece içeride yatıyorduk.
2: Neyse patron, olaya iyi tarafından bakalım.
1: Nasıl?
2: En azından bu sefer benim yüzümden olmadı.
1: Şaşkın! Nedir benim senden çektiğim?

0: Aa, pillerden birini ters takmışım. Oh, çok şükür çalışıyor.
1: Aa, sen bunlarla oynamıyordun ki abi. Kendi uzaktan kumandalı arabanı yapmıştın.
0: Evet, canımın içi. Artık ihtiyacım olmadığı için bunlara hediye edeceğim.
1: Ya!
2: Tüm kitaplarımı bağışladığımı sanıyordum. Bunlar depoda kalmış.
1: Ama bunlar çok değerli değiller mi?
2: Evet, pek kıymetli kitaplar. Bunları da kütüphaneye bağışlayacağım o yüzden.
1: Ama abimin ihtiyacı olmayacak mı?

0: Alacak tabii. Hepsinin dijital kopyasını onun için saklıyorum. Çelebi de ihtiyaç duyduğunda kütüphaneye gidip bu kitaplara erişebilecek. İhtiyacı olan diğer öğrencilerle birlikte.
1: Bu kitapları ben de az karıştırmadım dedem. Tabii yazılanları anlamadığım için daha çok resimlere bakıyordum hayran hayran.
0: Zamanı gelince onları da anlayacaksın. Sen de üniversitede hoca olunca yazarsın bir tane, olmaz mı?
1: Allah dilerse olur tabii.
0: Olur inşallah.
2: Çalışıyor babacığım, ellerinize sağlık.
0: Benim işim bu Pakize.
2: Ben de tamir olmaz deyip yenisini almıştım. Neyse ki bir ihtiyaç sahibine gidecek.
3: Benim kazam, küçüklük kazam. Abi ya, sen bu kadar küçük oldun mu? Hiç hatırlamıyorum senin küçüklüğünü.
1: Ben küçükken sen bebektin de ondan.
3: Anne, artık bu kıyafetleri giyemeyiz. Biz çok büyüdük.
4: Ofisteki eski bilgisayarları da elden geçirdim. Öğrencilerin işini görür bunlar.
3: Hey! Neler oluyor burada? Taşınıyor muyuz yoksa? Neden kimse bana haber vermedi? Ben hiçbir eşyamı toplamadım.
4: Taşınmıyoruz kuzucuğum. İhtiyaç fazlası eşyalarımızı ihtiyacı olanlara vereceğiz.
3: Ama bunlar çok güzeller. Neden veriyoruz? Hiçbiri bozuk değil, kırık değil, çirkin değil.
2: Güzel ve kullanılabilecek halde oldukları için veriyoruz yavrucuğum. Yoksa bunların hepsini geri dönüşüm merkezlerine bırakırdık.
3: Benim biraz işim var. Odama gidip güzel olan ve de kırık olmayan ve de bozuk olmayan ve de ihtiyacım olmayan bir şeyler bulmalıyım.
1: Odandaki eşyaların hepsi senin Cemre. Bir şeyler bulmak, vermek zorunda değilsin.
3: Abi, odamda spor yapacak yer kalmadı. Yatağımın üstünde spor yapmak zorunda kalıyorum. Ve de ben üstünde spor yapınca yastığım ve de yorganım ve de çarşafım ve de yatağımın örtüsü de bozuluyor. Ve de hepimiz birlikte yataktan kayarak yere iniyoruz.
0: Vah vah.
3: Evet dede, hem seccade de seremiyorum. Hep abimin odasında namaz kılıyorum.
1: Olsun, cemaatle kılmak çok sevap.
3: Tamam işte abi, namazlarımızı benim odamda kılacağız. Çok sevap devam edecek.
0: Cemre hayırdan geri kalacak ha?
2: Mümkün değil.

0: Ah babacığım, yanlış boyama setinden almışsın.
1: Ama bu senin en sevdiğin boyama seti. Hep bundan istiyorsun ya kızım.
0: Evet ama galiba biraz fazla sevmişim. Sürekli de istemişim. Aynısından iki tane daha var. Bunu hemen birine hediye etmem gerek.
1: Ne güzel düşünmüşsün kızım.
0: Oh, çok hafifledim.
2: Şu kolileri gönderdikten sonra senin proje ödevine bir bakalım Çelebi.
3: Süper fikir. Bir türlü karar veremiyorum dede. Köprü yapmak istiyorum ama kule de yapmak istiyorum.
2: Kuleli köprü yap o zaman.
3: Kuleli köprü mü olur ki?
2: Elbette olur.
3: Vay, iyi kule lafının üstüne gelirmiş.
0: Kule hiçbir yere gelemez abi. Ayakları yok bir kere.
3: Köprünün üstüne yaparsan ayakları da olur.
0: Evet, köprülerin ayakları olabiliyor. Ama yürümek için değil, ayakta durmak için.
3: Tamam ya, benim köprüm ayakta dursa yeter. Yürümesine gerek yok. O zaman kule duvarı bu kadar yükseğe çıkabilir.
2: Elbette. Bizim malzememiz sıkıştırılmış kağıt. Yani hafif bir malzeme. Bu yükseklikte bir kuleyi taşıyabilir.
3: Peki ya iki kuleyi?
2: Sen çiz bakalım. Ben hesaplamaları yapayım. Hadi bakalım, kuleleri ekleyelim. Güzel. Kuleler yapışıncaya kadar ben köprüyü tutayım. Dengesi bozulmasın.
3: Hadi bismillah. Taşıyacak gibi dede.
2: Aferin evlat. Şimdi diğerinde sıra.
3: Oldu dede, başardık.
2: Elhamdülillah.
3: Dede, düşünüyorum da şu köprü açılıp kapansa hiç fena olmaz.
2: İlahi çocuk, onun gerçeğini yapacaksın, merak etme.
3: İnşallah dede. Keşke bu maket gerçekten de kuleli bir köprü olsaydı.
2: Bu olmaz, başkası olur evlat.

0: Neredeyiz dede?
1: Burası Edirne Saray içi. Sultan 1. Murat.
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Sultan Murat Hüdavendigâr 1361 yılında Edirne'yi fethettiğinde bu civarı dinlenme yeri olarak kullanmış.
0: Burayı neden seçmiş?
1: Burası Canım Tunca Nehri'nin çevrelediği verimli bir arazi evlat. Ormanlık bir alan. Canlı çeşitliliği de bol.
0: Çok mantıklı.
1: Sultan 2. Murat da...
0: Fatih Sultan Mehmet'in babası.
1: Aferin evlat. 2. Murat Tunca Nehri'nin iki kıyısında saray inşa ettirmeye başlıyor. Ancak sarayın tamamlanması kim zamanında gerçekleşiyor?
0: Tabii ki Sultan Fatih zamanında.
1: Sultan Fatih döneminde babasının başlattığı inşa faaliyetleri artarak devam ediyor. Ve burası tam bir saray kimliği kazanıyor.
0: Sarayda neler varmış dede?
1: Sultan 2. Murat 1450 yılında bir köşk inşa ettiriyor. Fatih döneminde ise Cihan Numa Kasrı yani padişahın kaldığı tahtı Hümayun inşa ediliyor.
0: Hümayun denince padişaha ait olduğunu anlıyoruz değil mi?
1: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih ayrıca Bab-ı Hümayun, Alay Meydanı, Sancak-ı Şerif Dairesi, Arz Odası, Kum Kasrı, Harem-i Hümayun, Kütüphane-i Hümayun ve mutfak yaptırmıştır. Ve has bahçeye de çok sayıda ağaç diktirmiştir.
0: Ya ne güzel. Ben bugün bakınca pek bir şey göremiyorum ama dede.
1: Ne yazık ki 1457 yılında çıkan büyük yangında pek çok yapı harap oluyor. Ama merak etme. Biz bugün ayakta kalan ve tekrar canlandırılan yapıları göreceğiz.
0: Harika. Dede, bunlar ne?
1: Bunlar suyun taşındığı boru hattının kalıntıları.
0: Ya, ne bu dede? Çelik mi bu borular?
1: O zamanlar su boruları kurşundan yapılırdı evlat.
0: Aa dede, bu nedir? Çeşmeye benziyor ama aynı zamanda da miraba benziyor.
1: Aferin evlat. İki dediğinde isabetli. Burası namazgahlı çeşme.
0: Vay çok iyiymiş. Abdestini al, kıbleye yönel, namazını kıl.
1: Aynen öyle evlat.
0: Bu yapı nedir dede? Kapısı penceresi yok. Pek bir şeye benzetemedim.
1: Kapısı penceresi yok. Çünkü bu bir maksem. Yani su deposu. Maksem suyun taksim edildiği, dağıtıldığı yer demek.
0: Yakınlarda su boruları görmüş olmamız tesadüf değil tabii. Çok eğlenceli dede. Bulmaca çözmek gibi. Ama ben yine de görmek isterdim eski sarayı.
1: Allah'ın izniyle göreceksin evlat.
0: Nasıl?
1: Yakın bir tarihte sarayın tekrar özgün haliyle inşasına başlandı.
0: Dede, bu harika bir haber. Bir an önce tamamlansa da birlikte gezsek.
1: İnşallah evlat, inşallah. Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize.
0: Kuleyi gördüm. Kuleyi gördüm dede. Hemen orada, köprünün çıkışında.
1: Nur evlat, koşturma beni. Çelebi torunu Çelebi. Asla durmak yok.
0: Fatih Köprüsü.
1: Fatih Köprüsü Sultan Mehmet tarafından 1452 tarihinde yaptırılmıştır. Köprü 4 metre 40 santim eninde ve 34 metre 20 santim uzunluğundadır. Kesme taştan inşa edilen köprünün 3 gözü bulunuyor. Gözlerin sağında ve solunda da boşaltma gözleri var.
0: Dede, köprülerde bu kadar göz olmasının sebebi sular yükselince yıkılmasın diye mi?
1: Evet. Bak, gözlerin altında da sel yaranları var. Sarayın faaliyette olduğu zamanlarda da buraya Hasbahçe Köprüsü denmekteydi.
0: Ne güzel.
1: Sarayın 19. yüzyılda cephanelik olarak kullanılmasından dolayı köprüye bir dönem Cephanelik Köprüsü de denmiş.
0: Saray yanınca tabii Hasbahçe ismi unutulmuş.
1: Öyle. Hatta bir dönem bu civarda süvari kışlaları olduğu için Süvari Köprüsü de denmiş.
0: Süvari Köprüsü'nden piyade geçemez miyiz dedem?
1: Geçeriz elbet torunum. Yeter ki kıymetini bilelim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Colo! Şey, kusura bakmayın. Biz rüzgarı hesap edememişiz de.
1: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
0: Hop! Beklesene! O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: Oo, yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
0: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
0: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
1: Evet. Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Denesek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı.
1: Acaba bizimki nerelere gitti?

0: abi.
1: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
2: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
3: Benim elbisem.
1: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
3: Zarar vermemiş.

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Hmm. Oh. Oh. Ayşegül çok üzüldü ya.
2: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor.
3: Hepsi senin şu Brunank mı neyse o alet yüzünden oldu.
4: Nasıl yaptın Meto?
3: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
2: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
3: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
4: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
2: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
1: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
2: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
1: Estağfurullah çocuklar o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım.
4: Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük.
1: Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
3: Nasıl yani?
1: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
2: Yenisini yapmıştık.
1: Peki ikizlerin oyununu mahvedince?
4: Ağaç evi yaptık.
1: Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
3: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
1: Aa, hayır ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
3: Gerçekten mi?
2: Hadi o zaman iş başına. Getirin elleri.
5: Oh!

0: Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.
1: Bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
2: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
1: Ayşegül! Kardeşlerin en güzeli.
3: Mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: Nasıl arkadaşlar? Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Arkadaşlar bölüyorum ama bunu mutlaka okunacaklar listesine alalım. Sizin de okumanızı çok isterim.
2: Bu tavsiye kitap listesi çok iyi oldu arkadaşlar.
3: Bence de. Sizin sevdiğiniz kitapları ben de severek okuyorum. Böyle devam edelim.
4: İnşallah.
5: Bir kerecik de ben süreyim. Demin sürdün ya işte. Şimdi ben süreceğim.
6: Olsun ya. Bir kerecik daha sürsem ne var sanki?
5: Al ama bu son.
2: Bunlar neden parka gitmiyor ki?
0: Farkındaysanız biz ne gün kitap okusak onlar da o gün oyuncaklarını kapıp geliyor.
6: Ali geri ver.
5: Bir kere de olmadı ki daha. Şuradan dönmem lazım.
3: Gidip bakmak şart oldu.
0: Biz de gelelim. Aa, siz içeride miydiniz?
2: Evet. Hem de bilin bakalım siz gelene kadar ne yapıyorduk?
0: Kütüphaneye gitseydiniz ya.
3: Siz kavga mı ediyorsunuz?
6: Benim oyuncağımı aldı. Vermek istemiyor.
0: Azıcık oynayacaktım. Ne oyuncağı? Bakayım.
2: Bunun için mi onca gürültü?
0: Evet. Bundan bende de var.
2: Bende de.
0: Yaa.

0: İsterseniz size getireyim.
1: Bana getirebilirsin Galip abi. Bana da.
2: Tamam, sakin olun gençler. Herkesi mutlu edecek bir çözüm eminim bulabiliriz.
0: Aklına bir fikir gelmiş gibi görünüyor.
1: İyi düşündün Solih.
2: Sağ olun arkadaşlar. Annem de söyleyip duruyordu. Hem oynamıyorsun hem vermiyorsun diye.
3: Mükteşem fikir. Evde artık oynamadığımız oyuncakları oyuncak kumbarasında toplayıp çocuklara hediye edeceğiz.
0: Daha ne olsun?
3: Bundan iyisi Şam'da kayısı.
2: Kayısı mı? Şam mı? Ne alaka?
3: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
2: Selim.
3: Deyim tamam. Daha iyisi olamazdı demek.
2: Aa, sağ ol kardeşim. Sayenizde.
4: Hem fazla oyuncaktan şikayetçi annelerimiz hem de çocuklar memnun olacak.
0: Karşılıksız paylaşmak çok güzel bir duygu. İşte bitti.
4: Durun durun. Daha bitmedi. İşte şimdi oldu.
0: Bunlar benim kumbaraya atacağım oyuncaklarım. İnşallah çok beğenilir.
3: Kızlara da söyleyelim.
4: Ben yarın getireceğim. Akşam seçmem lazım.
2: Ben de dayanamadım. Akşam ayarladım ve getirdim. Bir dakika.
0: İnanmıyorum. Mavi fırtına. Bunu alabilir miyim Salih?
3: Bana at.
4: Sol.
0: Daha hızlı vursaydın Mustafa. Nereye gitti Allah bilir.
2: Arkadaşlar, yere bakmayın boşuna.
0: Aa!
4: Çok yüksek. Nasıl alacağız?
0: Tırmanmayalım, tehlikeli olabilir.
2: Açalım, ben hallederim.
3: Ayakkabıyla mı halledeceksin kardeşim?
4: Helal be!
0: Ne oldu Salih? Nereye bakıyorsun?
3: Hadi neyi bekliyoruz?
2: Gitti ayakkabı.
4: Alırız ya, üzülme.
2: Üzülmedim de nasıl alacağız?
0: Çok da yükseğe atmışsın ha.
2: Bazen gücüme engel olamıyorum.
0: Aa, ne olmuş burada?
3: Salih abin ağaca gol attı.
2: Hiç, çok komik.
0: Alamadınız mı? Alsak dalda olmazdı değil mi Ali'cim?
1: Şunu tutar mısın Salih abi? Camide oyuncak kumbarası diye bir şey var. Bayram Hoca da istediğimi alabileceğimi söyledi. Harika bir şey değil mi Salih abi?
0: Ali dur.
4: Düşersin.
3: Hey. Merdiven baksaydık.
0: İnsene, görevi başarıyla tamamladın.
3: Dikkatli ol ama.
2: İnsene Ali. Hadi seni bekliyoruz.
4: Ben inemiyorum. Dalga geçme hadi. Yok, gerçekten inemiyorum.
0: Nasıl ya?
4: Çıkıyorum da inemiyorum ben.
2: Sıkı tutun. Bir çaresine bakacağız.
5: Kolay gelsin millet. Ne oldu?
3: Ali ağaçta kaldı.
5: Ali, sen inemediğin halde neden ağaca çıkıyorsun?
6: Camide oyuncak kumbarası olduğunu duyan koşarak geliyor çocuklar.
7: Ya!
6: Harika bir iş oldu.
3: Bir çocuğu mutlu etmek ne güzel değil mi hocam?
6: Peygamberimiz en güzel ibadetlerden birinin kalplerde sevinç oluşturmak olduğunu buyurur.
0: Çocuk büyük fark etmez yani.
4: Biz küçükleri sevindirdik. Siz böyle güzel sözlerle bizi sevindirdiniz.
2: Ali beni sevindirdi.
0: Cemile de Ali'yi sevindirdi.
3: Hepsi de yürekten gelerek ve hiçbir karşılık beklemeden oldu.
2: Bu nasıl oluyor hocam?
6: Rabbimizin Vehhab ismiyle oluyor çocuklar.
7: Aa!
6: Rabbimiz hiçbir karşılık beklemeden verendir. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlara

İnsanlığa verir, bütün canlılara verir. Çünkü hepimizi sevgiyle yaratmıştır. Sevgisinin göstergesi olarak alemi sonsuz nimetleriyle donatmıştır. İşte onun bu karşılıksız verme ahlakı bizlere de geçmiş. Bizler de farkında olarak ya da olmayarak

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: like güneş doğdu. Hey hey hey uyanın hadi. Bak bak bak kahvaltı hazır. Kim yaptı? Elif tabii.
1: Ha? Ha?
0: Hayırlı sabahlar Sema abla, Agah dede. Siz uyurken kahvaltı hazırladım. Hadi gelin de yiyin.
2: Çok güzel bir sofra olmuş. Ellerine sağlık Elifçi.
0: Afiyet olsun Agah dede. Siz kahvaltınızı ederken ben biraz uyuyabilir miyim?
3: Ne yapacağız baba? Bu kadar nimet israf olmuş.
2: İsraf olmaz kızım. Bir çözüm buluruz. Gördün mü bak? Yeter ki nimet olsun. Mutlaka bir yiyen çıkar.

0: Her şey yolunda çok şükür. Sorunsuzca havalandık.
1: Dikkat balonuna tekrar hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Dikkatlice dinlemeye hazırsanız sizlere Mutlu Oyuncaklar Diyarı'ndaki hırslı kamyonetin hikayesini anlatacağım.
2: Kamyonet mi? Hiç hırslı bencil kamyonet olur mu Agah dede?
1: Masal bu ya. Oluvermiş Orhancığım.
2: Şakacıktan yani.
1: Öyle de denebilir. Bir varmış, bir yokmuş. Oyuncak ülkesinde yaşayan çocuklar varmış.
3: Oyuncak ülkesi mi?
1: Evet. Burası öyle bir ülkeymiş ki her şeyi oyuncaklar yönetirmiş. Çocukların çeşit çeşit oyuncakları olurmuş.
3: Ne güzel.
1: Güzel değil mi? Ama oyuncak dünyasında çocuklar hangi oyuncakla oynayacağına kendileri karar veremezmiş.
2: Kim verirmiş?
1: Oyuncaklar karar verirmiş Orhancığım.
2: Neden?
1: Burası oyuncak ülkesi ya. Kurallar böyleymiş. Çocuklar oyuncakların sözünden çıkamazmış. Oyuncaklar ne derse o olur.
3: Anladım.
1: Bu ülkede oyuncaklar ne isterse o olduğu için çocuklar oyuncaklarla oynarken pek de mutlu sayılmazlarmış.
0: Çünkü kötü kalpli bazı oyuncaklar çocukları üzermiş.
1: Ama 5 kardeşin yaşadığı bir ev varmış ki oradaki çocuklar hep mutluymuş.
3: Neden?
1: Bu çocukların oyuncakları çok iyi kalpliymiş de ondan. Ta dedelerinin çocukken oynadıkları oyuncaklara sahiplermiş. Bu oyuncaklar çok iyi kalpliymiş. Hani demiştim ya, burada oyuncaklar çocukları yönetiyor diye.
2: Evet.
1: İşte bu çocukların oyuncakları onları çok severmiş. Birlikte mutluluk içinde yaşarlarmış. Derken bir gün kapının önünden geçmekte olan bir kamyonet evin içini görmüş ve buradaki çocukların mutluluğunu fark etmiş. Kendi kendine...
2: Vay vay vay, şu çocuklara bak, ne kadar da mutlular. Sürekli gülüşüp eğleniyorlar. İçerideki oyuncaklar da ağızlarını açıp şunlara günlerini göstermiyor.
1: Demiş. Sonra kapıyı çalıp içeri girmek istemiş. Çocuklar, bizim başka oyuncağa ihtiyacımız yok deseler de...
3: Oyuncak ülkesinde oyuncaklar ne isterse o olur değil mi Agah dede?
1: Evet Mine. O yüzden mutlu kardeşler istemese de kamyonetin içeri girmesine engel olamamışlar.
2: Kamyonet içeri girdikten sonra ne olmuş Agah dede?
1: Kamyonet kötü kalpli bir oyuncakmış. Evdeki tüm çocuklara kötü davrandığı yetmezmiş gibi... Bir de diğer tüm oyuncakları kıskanıyormuş.
0: Diğer oyuncaklar da sevmemişler bu kamyoneti. Ama hepsi çok eski, yani yaşlı oldukları için hiçbiri bu yeni kamyonetin hakkından gelemiyormuş.
1: Kısacası yeni gelen kamyonet mutlu çocukların tüm mutluluğunu almış götürmüş. Oyuncakların huzuru bozulmuş. Çocukların rahatı kaçmış. Kamyonet sürekli...
2: Bakın ne kadar da yeniyim. Boyam mis gibi, tekerlerim pırıl pırıl. Benim gibi yepyeni bir kamyonet varken sizin gibi eski füskü oyuncakları kim ne yapsın?
1: Diyor, diğer oyuncakları küçümsüyormuş. Evin içindeki çocuklara emirler yağdırıyor. Biri bir başka oyuncakla oynamaya başlarsa kıyameti kopartıyormuş.
2: Sen nasıl olur da ben dururken o eski füskü oyuncakla oynarsın? Derhal gel benimle oyna.
1: İşte böyle kızıyormuş herkese. Önce evdeki çocukların başka oyuncakla oynamasını yasaklamış.
0: Öylesine bencilmiş ki bu kamyonet, kimin canı oyun oynamak isterse onunla oynamak zorunda kalmış.
1: Bir gün yine tüm çocuklar bu kamyonetle oynarken kamyonet kibirlenerek eski bir dada oyuncağa seslenmiş.
2: Gördün mü bak, ne kadar kuvvetliyim. Üzerime neler neler koydular da gık demedim. Bunlardan birini senin üzerine koysalar kırılır giderdin.
1: Demiş. Dada oyuncak ona. Hadi oradan. Sana eşya yüklediklerse benim de sırtıma binip sallanıyorlar. Ben daha güçlüyüm. Demiş. Bunu duyan kamyonet öfkeden çılgına dönmüş. Evdeki tüm çocuklara bağırmış, çağırmış ve demiş ki...
2: Bundan böyle ben dururken bu dadaya oturup sallanmak yok. İlla sallanmak istiyorsanız gelip benim kasama oturun sallanın. İçinizden biri benden başka bir oyuncağa oturup sallanacak olursa onu mahvederim.
1: Çocuklar çaresiz kamyonetin üzerinde oturur sallanır olmuşlar. Bencil kamyonet etrafa caka satmaya başlamış.
2: Gördünüz mü bak, benden başka yere oturmuyorlar ama nasıl da taşıyorum her şeyi.
1: O sırada bu kamyonetin kaprislerinden bunalan top seslenmiş. Sana oturuyorlar, bana tekme atıyorlar, oradan oraya zıplatıyorlar. Kamyonet yine çok sinirlenmiş, yasaklamış topa tekme atmayı.
2: Bundan böyle herkes benimle oynayacak. Topu sektirmek yok, benimle oynayacaksınız.
1: Demiş. Sonra su tabancası dayanamamış onun kibrine ve ben de onlarca suyu alıp ıslanıyorum da gık demiyorum demiş. Kamyonet.
2: Suyu kasama dökeceksiniz. Başka oyuncakla sulu oyun yasak.
1: Demiş. Kamyonetin kibrine dayanamayan yapboz. Beni parçalara bölüp birleştiriyorlar. Seni parçalara ayırsalar mahvolursun demiş.
2: Bundan böyle yapbozu parçalamak yok. Beni bölüp birleştireceksiniz.
1: Demiş. Kim ne derse kamyonet onu yasaklayıp sadece kendisine yapılmasını emretmiş.
0: Günler böyle gelmiş geçmiş. Evde ne kadar oyuncak varsa hepsinin görevini kendi üstüne yükletmiş kamyonet. Öyle bencilmiş ki bu kamyonet kimseyle bir şey paylaşmak istememiş.
1: Tamam, gençmiş, güçlüymüş ama bu kadar yük ona ağır gelmeye başlamış. Tekerleri yamulmaya, kasası gıcırdamaya, gövdesi çatırdamaya başlamış. Artık yükü ağır geliyormuş. Ama söylediklerini yutmaktan da çekiniyormuş. O yüzden inadında devam etmiş. Etmiş, etmiş ve en sonunda bu tempoya dayanamayıp çatır çutur ederek kırılıp gitmiş, çöpü boylamış.
0: O gittikten sonra evde her şey eskiye dönmüş.
1: Evdeki diğer oyuncaklar ve çocuklar eskisi gibi neşeyle dolmuş.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bencillik ve kibir kötü bir şeydir. Paylaşımcı olmazsak, her şeyi kendimiz için istersek, başkalarını kıskanırsak, en önde biz olmak istersek, bu kadar yükü taşımamız zor olur. Yapayalnız kalırız.
1: Fiko da geldiğine göre yarışma vakti geldi demektir. Öyleyse gelelim yarışmaya. Bu oyuncak ülkesindeki mutlu çocuklar kaç kardeşti?
3: 5 kardeş.
1: Tebrikler Mine, 1 puan senin.
0: Peki bu kamyonetin bozuştuğu bir tahta at vardı. Onun adı ne demiştik?
3: Dada.
1: Evet Mine, tebrikler. 2 oldun. Peki kırılan kamyonet nereye gitmişti?
3: Çöpe.
1: Tebrikler Mine. 3 oldun ve kaybedeni olmayan yarışmanın bugünkü kazananı sen oldun.
0: Al bakalım, bu da ödülün. Orhancığım, sen de bizden bir rozet kazandın ve dikkat balonu ailemize katılmış oldun.
4: Teşekkürler Sema abla. Ben zaten kazanmak için değil, sizlerle tanışmak ve manzaranın tadını çıkarmak için gelmiştim.
1: Öyle ya. Mühim olan kazanmak değil, centilmence yarışmayı başarmak. Değil mi Orhan?
4: Evet, Mila arkadaşımı da tebrik ederim.
1: O halde kocaman bir alkış da centilmen tavrından dolayı Orhan'a gelsin.

soru. Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: çekil Asya, çekil. Özür bile dilemedi. Özür dilerim Temel amca. Çayın döküldü.
1: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.
0: Aman yavaş geçeyim. Allah korusun Eymen'in eline çarparım da özür dilemek zorunda kalırım.
2: Aa, ne oldu ki şimdi?
3: Ay ay. Hay Allah.

0: Nasılsın Asya? İyiyim, iyiyim. Elime çarpan yok çok şükür. Nasıl yani? Hı? Sen daha iyi bilirsin Eymen. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım. Tabii tabii. Hı? Ne oluyor Temel amca?
1: Bakacağız Eymen.
0: Balık. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
1: Belki de bilmiyordur Asya.
0: Nasıl yani?
1: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında

0: olmazsa nereden bilecek?
1: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
0: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
1: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?
0: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
1: Özür dilesen mi?
0: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.
1: Öyleyse vakit kaybetmeyeyim. Kusura bakma Eymen. Elime çarptığını fark ettin sandım.
2: Yok, fark etsem kesin özür dilerdim.
1: Seni suçladığım için özür dilerim.
2: Ben de eline çarpıp çayı döktüğün için özür dilerim.
1: Aslında çok da önemli değil.
2: Neden?
1: Temel amcam çay çok dolu olunca bardağı tutamıyormuş. Böyle daha iyi oldu dedi.

0: Aa, yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. İşte sanki bir terslik var gibi.
0: Aa, evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Heh, buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok.
2: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes.

0: işte havucumuz köz közden.
1: Ah, Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun, durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
2: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
2: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
0: Bakın bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
0: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke.
1: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
4: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Ay. Kaç kaç.
4: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
0: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
2: O zaman kim?
4: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
5: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
4: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
2: İşte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
0: Gidip bakalım.

0: Yumurtalar ağlıyor.
1: Hadi koşun, kaçıyor.
2: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
1: Durun, burası.
2: Buz tutmuş.
1: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
3: Hop, hop, hop.
4: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
3: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
4: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
3: Epey yorulduk bugün.
4: Bolca da gagalandık.
3: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
4: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
1: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
4: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
2: Bir yere işaret ediyor. Biri Temtem, diğeri de Ozan.
0: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
1: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
0: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
2: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
0: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
2: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
0: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
2: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Ders erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
3: Menemene ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
3: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
2: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
3: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
2: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
0: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
3: Bilmem ki nasıl olur.
4: Ne olur baba, lütfen.
3: İyi, peki.
2: Yaşasın.
3: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
2: Anlaşıldı şefim.
3: Sen de domatesleri.
0: Tamam şef.
3: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
2: Anlaşıldı şef.
3: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yamağım babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım ve

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet şefim, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
3: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
3: Yani ne kadar baba?
2: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
2: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
3: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun.
1: Bunu okulda mı öğrendin?
2: Hayır, annemden öğrendim.
3: Annenden mi?
2: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi.
3: Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
2: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
3: Biberler acı mı?
2: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
3: Ben de acı yiyeceğim.
2: Ama ağzın yanar.
3: Yanmaz.
1: Çocuklar acı yemez Tuna.
3: Yiyebilirim.
2: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
2: Biraz da karabiber. Oh, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
3: Ben annemi çağırayım. Anne!
2: Çok acıkmış.
1: Gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın küçük şefler.
4: güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
4: Dünyanın en güzel menemeni.
3: Daha yemedin ki.
4: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
2: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Nefis olmuş.
4: Oh, ellerinize sağlık.
3: Elfes. Yandım. Ay.
4: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
3: Su.
2: Geçer şimdi oğlum, geçer.
3: Ay, yanıyorum.
4: Geçti mi?
3: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok yok.

0: lanet çocukta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar.

Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar, yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Gece. Hay Allah! Dikkatli ol! Ama Keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah, ah, ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba, şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkıbız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: Rıkkımız nereye? Rıkkımız sana diyorum. Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
1: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
0: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
1: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
0: Ne cümbüşü?
2: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
0: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
2: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
2: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
0: Olur, ayırmam.
1: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
0: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
1: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da... belki buradan...
0: Ne yapıyor?
2: Düşünüyor.
0: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
2: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
0: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
2: Ali.
1: Evlat sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
0: Arif baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
1: Bak sen şu işe.
2: Ne oldu dede?
1: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
0: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
1: Ha? Nereye çocuklar?
0: El yazmasını aramıyor muyuz?
1: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
2: Merak etme dede.
0: Birazdan yanındayız.

0: Şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Tornet! Tornetin tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması tornetten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: ルックブース。Ha? Burada pati izleri var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
1: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
1: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
1: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
3: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.
1: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
1: Rıkkıbız da kargaların.
4: Rıkkıbız!
1: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
5: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
1: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
5: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
5: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim. Ha?
2: Hadi dostum, tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Aa. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
2: Dur!
1: Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Oh! Oh! Oh! Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
2: Özür dile.
1: Özür falan dileme.

0: dedim ki Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır?
0: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir Taşhan'a gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum.
3: Ee?

0: E'si yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
1: Barışırlar mı diyorsun?
0: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
1: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
0: Bugün çarşı günü galiba.
1: Nasıl yani?
0: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
1: Cam ve silikon mu?
0: Evet.
1: Ne yapacakmış?
0: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
1: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
2: Selamun aleyküm.
3: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
1: Açılın bakalım, çiçeğimize çit yapacağız.
2: Aa, bu ne?
3: Camdan muhafaza.
2: Kimin fikri?
4: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
1: Hmm, şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
3: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
2: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
4: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
3: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
2: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
1: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
2: Kabul eder mi?
3: Denemeden bilemezsin.
2: Doğru.
4: Taşan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
1: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
2: Öyle görünüyor hocam.
1: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
2: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
1: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
2: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
1: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
4: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
3: Doğru. Gidelim hemen.
0: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
2: Küstüm çiçeği mi?
0: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
1: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
0: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
2: Barıştık bile.
0: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
3: Oo.
4: Aa, Emin, ben de küstüm sana.
0: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
2: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
2: Harun.
5: Tamam gerek yok.
1: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
2: Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
2: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
2: Şaka.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Aa, sen de kimsin?
2: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Selam vermedim.

0: Şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi.
1: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
0: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
1: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
0: Neyse, anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
1: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
0: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
1: Ya gerek yok, dur.
0: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
2: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: bir hayat yaşayalım. Kardeşçe paylaşalım, kardeşçe.
1: Bu sabah çok erken kalkmışsın. Üstelik çok neşeli görünüyorsun.
0: Çünkü sürpriz yapmak istiyorum.
1: Kime?
0: Elbette anneme.
1: Nasıl bir sürpriz yapacağını merak ettim doğrusu.
0: Benimle mutfağa kadar gelirsen görürsün.
1: Kahvaltıyı sen hazırladığına göre annene hazırladığın sürpriz de bu olmalı.
0: Evet, nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
1: Çok beğendim. Eminim annen de bu sürprizi görünce çok sevinecektir.
0: Peki ben sofrayı hazırlarken sen bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bugün sana Nasrettin Hoca ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum.
0: Nasrettin Hoca'yı ve fıkralarını çok seviyorum. Çünkü o beni güldürüyor.
1: Nasrettin Hoca aynı zamanda bizi düşündürüp olaylardan ders çıkarmamızı da sağlar.
0: Hikayeyi anlatmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlıyorum.
0: Ay!
1: Ne oldu?
0: Az kalsın reçel düşürüyordum. Neyse ki yere düşmeden tutabildim. Sen nerede kalmıştın?
1: Nasrettin Hoca bir

0: hanımıyla otururken yarın güneş açarsa tarlaya, hava yağmurlu olursa oduna gideceğim demiş. Karısı da ona şöyle yaparım böyle ederim deme. İnşallah Allah nasip ederse yaparım veya ederim de demiş.
1: Peki Nasrettin Hoca ne yapmış?
0: Bunun inşallah maşallah olur mu? Yarın hava ya kapalı olur veya açık olur. Ben de ya tarlaya ya da oduna giderim diye karşılık vermiş. Daha sonra hocanın başına neler gelmiş bir bilsen.
1: Neler gelmiş?
0: Nasrettin Hoca sabah uyandığında havanın kapalı olduğunu görmüş. Eşeği Küheylan'a semeri vurduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Ormana gelince de ilk işi rüzgardan devrilen bir ağaç bulmak olmuş.
1: Peki arada ağacı bulabilmiş mi?
0: Hem de ormanın girişinde bulmuş. Çok yol yürümemiş yani. Hemen baltasını bilemiş ve o ağacın dallarını kesmeye başlamış. Tam odunları Küheylan'a yükleyeceği sırada...
1: O ağacın kökleri topraktan çıkıp Küheylan'ın ayağını mı dolanmış? Yoksa rüzgar başka bir ağacı daha mı devirmiş?
0: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama hocanın yanına eli silahlı bir eşkıya gelmiş.
1: Eşkıya mı? O da nedir?
0: Dağda kırda yol kesen hırsıza veya hayduta eşkıya deriz. İşte bu eşkıya Nasrettin Hoca'ya uzaktaki bir köyün yerini sormuş. Hoca da bilmiyorum deyince adam kaşlarını çatmış, süt gibi kabarmış, köpürmüş yani.
1: Eyvah!
0: Eyvah ki ne eyvah! Bu eşkıya hocayı önüne katmış ve o köyü birlikte aramaya başlamışlar.
1: Küheylan dağda tek başına mı kalmış?
0: Küheylan zaten evin yolunu biliyormuş. Yol kenarındaki otları yiyerek eve doğru gitmiş.
1: Nasrettin Hoca ne yapmış?
0: O eşkıya ile 3 gün boyunca yürümüş. En sonunda o köyü bulmuşlar da hoca eşkıyanın elinden kurtulabilmiş.
1: Öyleyse Nasrettin Hoca evine dönebilmek için de 3 gün boyunca yürümüştür.
0: Yürümez olur mu hiç? O kadar çok yürümüş ki hocanın ayaklarına kara sular inmiş.
1: Anlamadım.
0: Yani çok yorulmuş. Eve varınca da kapıya güçlükle vurabilmiş. Tak tak seslerini duyan karısı içeriden "Kim o?" diye seslenmiş.
1: Nasrettin Hoca ne cevap vermiş?
0: "Kapıyı aç hanım, aç. İnşallah ben geldim." demiş. Hocamız o günden sonra bir iş yapacağı zaman "İnşallah Allah nasip ederse" demeyi hiç unutmamış.
1: İğne miğne yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Nasrettin Hoca'nın evine dönmesine çok sevindim. Ayrıca bu hikayeyi de çok beğendim.
0: İnşallah daha ben sana ne hikayeler anlatacağım.
1: Hani sen bana bu hikayeleri kimden öğrendiğini söyleyecektin?
0: Ayşe, ben bu hikayeleri babamdan öğreniyorum.
1: Beni de babanla tanıştırır mısın? Ondan da güzel hikayeler dinlemek istiyorum.
0: Elbette tanıştırırım. Zaten kendisi de seninle tanışmak için can atıyor.
1: Yaşasın. Beni onunla ne zaman tanıştırırsın?
0: İnşallah yarın tanıştırabilirim.
1: Ne oldu?
0: Sanki yanık koku salıyorum. Bir şeyler yanıyor ama ne?
1: Aynı kokuyu ben de alıyorum.
0: Yoksa...
1: Olamaz.
2: Kahvaltı sofrası da hazırlanmış. Kim hazırladı bunları?
1: Ben hazırladım anne. Sana sürpriz yapmak istedim. Senin için ekmek bile kızartmıştım ama.
2: Yandılar galiba.
1: Evet, sürpriz yanığı oldu bunlar. Şimdi ne yapacağız?
2: Üzüldüğün şeye bak. Şimdi nasıl oldu?
1: Eski haline göre çok daha güzel oldu.
2: Şu pencereyi açalım ki hem içeri temiz hava girsin hem de şu yanık kokusu dışarı çıksın.

dön. Bize bir araba lazım.

0: Piti.
1: Bu sefer Sütlaç Güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve Puf, bizi topla vurmaya çalışın.
2: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
1: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
3: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
4: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
5: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
6: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
5: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
1: Tekerleme mi? O da nedir?
3: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklınla bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
5: Tekerleme ağzımızdan şipşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
2: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
5: Şimdi söyleyeceğim tekerlemede çıkan topu atanlardan biri olacak. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir tekerleme uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
4: Tekerleme bende bitti.
3: Evet, sen güçlü. Topu atacaklardan birisin.
1: He, şimdi anladım.
3: Bir tekerleme de benden olsun mu?
0: Evet.
3: Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
1: Ha? Ve diğer topu atacak kişi Sütlaç.
5: Hayır Kıpır, seni gördük. Sen çıktın.
1: Şaka yapmıştım sadece. Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
3: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.
1: Ben hepsini de söylerim.
2: Ben de söyleyebilirim.
6: Ay, bu çok eğlenceli. Keşke daha çok tekerleme söylesek.
5: Neden olmasın? Tekerleme çarşısına gidebiliriz.
0: Tekerleme çarşısı mı? Yaşasın!
3: İğne battı, canımı yaktı.
4: Ne? Nereye battı?
5: Bu da bir tekerleme.
3: İğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya koş.
0: Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, hop, altın top. Bundan başka oyun yok.
7: Bu tekerlemede ne var ki?
3: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
7: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugünlük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
2: Hangi tekerleme o?
7: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Ben de söyleyebilir miyim?
7: Berber mi olmak istiyorsun?
2: Hayır, hayır. Sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber, berber, gel berber bir dükkan... Olmadı galiba.
7: Olur. Ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: İşte söyledin Puf.
4: Şuradan bir koku geliyor.
1: Nefis bir koku. Yengeç sen, yengeç nereye gitti?
3: Tabii ya, çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
4: Mantı.
7: Evet. Mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
5: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
7: Tüm çarşı bana emanet bugün. Ah, yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
4: Dayanamıyorum. Mantı yemek istiyorum.
7: Durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
1: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
7: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt?
6: Bence tekerleme bu.
1: Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani? Olmadı mı?
4: Olmadı.
7: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: Dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak?
7: Başardın yavru balık. Hadi herkese afiyet olsun.
6: İşte manav yengeç.
8: Hangi elmayı yesem acaba?
7: O piti piti karamela sepeti.
6: Aa, bu çok kolay bir tekerleme.
7: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
5: İyi misin yengeç?
8: Elmalar.
7: Aa, neydi tekerleme? Unuttum elma kafama düşünce.
6: Ben biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
8: Evet, şimdi hatırladım.
5: Aferin Sütlaç. Tek seferde söyledin.
7: Dal kalkar, kartal kakar.
3: Ama yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
9: Portakalı soydum, başıma koydum. Tekerleme öğrendim, çok daha eğlendim.
6: Bir berber, bir berbere demiş ki, gel arkadaşım, ne güzel tekerleme.

0: bizimle söyle.
1: Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
2: Tam yarım çeyrek.
1: Oh, atlattım.
3: Yakaladım.
1: Sulandım.
3: Hay Allah, su bitti.

0: Şimdi sıra bende. Aa, benimki neden sıkmıyor?
1: Olmadı, olmadı. Oh.
0: Ama neden çalışmıyor ki?
1: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
0: O ne kadar ki?
1: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
0: Aa, kafam çok karıştı.
2: İncilerim, size güzel bir haberim var.
1: Güzel haberlere bayılırım.
2: Dostumuz Polis Kaju, mercan yada gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
3: Hey!
4: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
5: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
3: Tebrikler Polis Kaju.
5: Teşekkürler. Bu madalyayı kazandım ve sizlerle kutlamak için pasta aldım.
6: Pastalar çok güzel görünüyor.
7: Hey! Bensiz kutlama olur mu?
5: Yengeç!
1: Sesi var, kendisi yok.
7: Buradayım, burada!
5: Yengeç pırpırlı şapka takmış.
8: Özel bir görev için bu şapkalardan aldım.
0: Ne görevi?
8: Çok özel bir görev. Ama önce kaşunun pastalarının tadına bakalım.
7: Ta tepeden gördüm.
0: Sadece iki pasta var.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ben. 8 kişiyiz.
6: Aa, pastaları kim yiyecek ki?
2: İncilerim, bir bütün pasta zaten bir kişi için çok fazla.
4: Ne yapacağız peki?
7: Herkese çeyrek dilim.
0: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
2: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
0: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
1: İşte bu dostum.
2: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. 4 çeyrek pastamız oldu.
6: 4 çeyrek dilim.
4: Diğer pastayı da 4 çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
7: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
5: Görevi hala söylemedin yengeç.
8: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
1: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.
9: Sahiden mi? Bak yine duyguladım.
8: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
3: Hey!
8: Yapboz parçaları dağılmış fırtınada. Pırpır şapkam var kafamda.
1: Uçar gibi geziyorum. Aa, ne oluyor? Duramıyorum. Dalga mı yosunların arasına? Aa!

0: kabuğumuzun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

0: gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bella Bera.
1: Minik kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki... Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu. Bera, niye durdun? Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
2: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
1: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
2: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
1: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek. Onun hayır

duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Vera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Vera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Vera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Vera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu.

0: Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, vuu, vuu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş. Yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Anda fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh. Ne? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz. Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni.
0: Şimdi görürsün sen bebe.
3: Dur hele yahu.
0: Neden durdurdun beni?
3: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
3: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
3: Gördüm.
4: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda. Bugün de hepiniz iyilik sever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
3: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
3: Neyse. Bu şakana kızmayacağım.
4: Aman Tuzsuz Efendi. İkindi namazına geç kalıyoruz.

0: Sen miydin keçi?
1: Bee.
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Bee.
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya. Doğru ya, zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum. Yapma dedim. Yetti ama. Ha, beygir, sen miydin? Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim. Sabrım taştı ama. Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
2: Aman.
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
2: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta.
2: Evet.
0: Peki, neden şapkama vurup kaçtın sabah?
2: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
2: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
2: Yahu yapmadım diyorum.
0: He, tabii kesin.
2: Yapmadım.
0: Heh, yapmamışmış. Bu ne o zaman?
2: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
2: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
2: Şşş, Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Amanın. Bebe Ruhi.
2: O kim?
0: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni. Ay, neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
3: Buraya gel.
0: He? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
3: Gel. Hayır, buraya gel.
0: He? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
3: Gel, gel.
0: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
4: Hay hak!
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Bir bakalım Hacıvat. Bebe Ruhiler buradalar mı?
4: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
0: Benler, kendimlerde değilimlerkiler.
4: Yahu ne diyorsun?
0: Bebe Ruhiler.
4: Bebe Ruhi demek istedin sanırım.
0: Hayırlar. Bebe Ruhi demekler istemedimler. Bebe Ruhiler dedimler.
4: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
0: Açtımlar. Geller.
4: Hakikaten garip.
0: Grip mi? Ne alakası var griple?
4: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
0: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
4: Acayip yani.
0: Şuayip kim?
4: Of, bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
4: Bu olayı çözmeye.
0: Aman Hacı Cavcav, sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
4: Olmaz, gelmen lazım.
0: Yok,

0: Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
1: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
0: İnşallah gelmez.
1: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
0: Bu mu hazırlık?
1: Şşşt! Saklan. Ay! Yakaladık seni.
0: Bu ne ya?
1: Bebe ruhu değil.
0: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
1: Of! Yanlış alarm.
0: Aman Hacivat. Dikkatli olalım.
1: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
0: O da doğru.
1: Ha? Yine biri yaklaşıyor.
0: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
1: Evet ya, gördü.
0: Dedim sana kalın diye.
1: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Üç deyince.
0: Tamam.
1: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
1: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
2: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun hem de iki kişisin.
2: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
2: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
1: İkizin olmasın?
2: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
1: Hah, geliyor. Haydi yerimize.
0: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
1: Sonra kaçmayasın.
0: Yok yok, kaçmam.
2: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
1: Bir, iki, üç.
2: Vay haylaz vay. Ben de diyorum yedek şapkamı kim aldı?
3: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
0: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
3: Özür dilerim.
1: Neyse, bu kez affettik.
0: Sana ne oluyor Hacivat?
1: Doğru ya, seni korkuttu.
0: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
2: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
3: Allah razı olsun.
0: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
3: Nedir Karagöz amca?
2: Ha ha ha.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı.
2: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
2: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.

0: değildir. Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Hı?
2: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
2: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
4: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
2: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
2: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada?
1: Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
0: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
2: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
0: Niye geldiniz o zaman?
2: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
4: Ha? Aa, benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
4: Bir dakika, bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
2: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
2: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
4: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
2: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
2: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
2: Furkan!
0: Ne var Aziz?
2: Plan işe yarayacak mı?
0: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
2: Ha tamam sustum sustum.
4: Cemil!
7: Ne oldu Hami?
4: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
4: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
0: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
4: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
1: Ne? Ne oldu?
7: Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
7: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
7: Ve çok sessizce. Dikkatli olun, geliyor.
4: Yakaladım seni.
7: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
4: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
0: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
7: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
1: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
4: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
0: Tuzak kuralım.
7: Ama nasıl?
3: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
4: Yakalım.

0: olunca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
0: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
2: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
3: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
0: Satıp zengin olmak için mi?
3: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
0: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz, tilki nasıl olsun?
2: Acıktığı için mi?
3: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
3: Tok olursa niye yesin?
2: Anladım hocam.
0: Ne anladın? Bize de söyle.
2: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
0: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
2: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
0: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
2: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
2: Bakalım yiyecek mi?
4: Geliyor galiba.
0: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
2: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
4: Yoksa yandık.
5: Hepsi duruyor.
2: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
2: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
0: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
4: Hayır, biz daha çok bırakırız.
0: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
6: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
0: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
7: Aziz!
0: Tamam, şaka yaptım.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuk?

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: işte bu. Caminin kubbesi bitti. Evet, çok güzel oldu. Kubbe aynı topa benziyor değil mi? Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman. Şimdi sıra minarede. Minare. Hop, uzun. Minare kolay. Parçaları da az, hemencecik biter. Minarede ezan okunur değil mi abla? Evet, müezzin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar. Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım. Ama senin mikrofonun yok ki. Var, odamda. Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
1: Hı hı.
0: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
2: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
0: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
2: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
0: Çorap mıydı o?
2: Evet, uçan çorap.
0: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
2: Üstelik kanatları olmadan.
0: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
2: Nasıl uçtu o zaman?
0: Görünmez kanatlarla.
2: Oo, çok havalı.
0: Bir uçan çorap daha.
2: Galiba o benim çorabım.
0: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
2: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
0: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
2: Sanmam.
0: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
2: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
0: İşte bu kötü haber.
2: Anneme haber vermeliyiz.
0: Doğru. Koş.
2: Anne.
3: Şunları da aldık mı tamamdır.
0: Rüzgar da yavaşladı zaten.
2: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
3: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
0: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
3: Hayırdır küçük kafa darlar?
0: Hayırdır anne.
2: Merak etme.
3: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
0: Tamam.
3: Buyurun. Kime bakmıştınız?
4: Sürpriz.
3: Adem?
4: Evet.
3: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
4: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
3: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
0: Bir sürü yaprak oldu Eren.
2: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
0: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
2: Bence sevinir.
0: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
2: Ben de şuraya bakayım.
3: Durduk yere ne macera yaşadık.
4: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
3: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
4: Bahçedeler değil mi?
3: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
4: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
3: Uçan balon muydu bunlar?
4: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
3: Çok güzel oldu ama ya.
4: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
3: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
2: Bu kadar yeter değil mi abla?
0: Yeter bence.
2: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
0: Hadi.
4: Emel.
3: Efendim canım.
4: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
3: Yoo, ayaklarını mı çıkarmıştın?
4: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
3: Aklına bir oyun geldi galiba.
4: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
3: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
4: Efendim canım.
3: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
4: Depodaydı.
3: Yoo, hiç görmedim orada.
4: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
3: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
4: Tamam.
2: Daha hızlı olmalıyız.
0: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
2: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
0: Haklısın.
2: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
0: Anneme soralım.
2: Anne!
0: Anne! Anne.
3: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
2: Hayır.
3: Tartıştınız mı yoksa?
2: Hayır.
3: Ne oldu peki?
2: Hepsi gitti.
3: Kim gitti?
0: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
2: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
3: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
0: Kimse demedi.
2: Biz tahmin ettik.
3: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
2: Evet.
3: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
2: Su. Evet, su.
3: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
2: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
0: Çok komikti Eren.
2: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
0: Sağ ol Eren.
3: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
2: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
3: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
0: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
2: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
3: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
2: Sen de bazenleri komiksin anne.
3: Sizin kadar değil tabii.
0: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
3: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
0: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
3: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
2: Çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
0: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
3: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
4: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
0: Hoş geldin baba.
4: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
2: Sürpriz mi?
3: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
4: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: Oo, çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: vur bana.
1: Oh, olsun. İşte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparo!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya.
2: Ahi, ahi.
1: İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
3: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
4: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam. Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
4: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Benno! Benno! Kalt! Kalt! Kalt!
1: Hayır! Git!
0: Ha? Plan! Plan! Plan! Aha! Benno! Benno! Benno! Benno! Kalk! Kalk! Kalk! Mutfak! Su!
1: Ne?
0: Mutfak! Boş! Kalk! Kalk! Kalk!
2: Filo!
1: Bu ne?
2: Sürpriz! Mah!

0: Kulak.
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı. Ha? Ha? Ha? Ha? Bu ne ha?
1: Şey yok. O ha? Şu. Bak yok. O. Bak. Gel gel. Ha? Gel. Ha? Bu.
2: Aa!
1: Bak. Bak. Bak. Bak. Oldu.
0: Ha?
2: Ya git. Mutfak.
1: Ah.
2: Ha? Ha?
1: Mutfak.
2: Yerde.

0: Buna! Buna bu!
1: Ben... O... Ben o... Evet... O... Ben...
0: Ben... Filo... Kızkan...
1: Kızdı. Devam. Ya? Şöyle. Elma. Aha. Filo. Filo.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu, komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: İşte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
5: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
6: Hay Allah.
7: Yip, kös kös dur.
6: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
4: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
6: Haklısın dostum.
4: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk. Yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
5: Nem nem.
6: Temtem.
5: Tamam, geliyorum.
4: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
8: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
8: Evet, kiremitler düşmüştü.
9: Üzülürüz yine.
1: Bilerek yapmadınız.

0: Ya kuzularım, Hemdam'ın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
1: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
0: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
2: Elhamdülillah.
3: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
4: Aa, yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha.
1: Mert ağa bir kiremitleri getirdi.
0: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
5: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
1: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
5: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele.
2: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
3: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
2: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
3: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
2: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
3: Şimdi mi?
2: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
3: Peki, tamam, geliyorum.
5: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
6: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
0: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
1: Kiremitlerle ne oynanır ki?
0: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
5: Tabii ya. 7 kiremit.
7: 7 kiremit mi?
3: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
2: Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
3: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
2: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
3: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
5: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
1: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
5: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
6: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
5: Başardım.
6: Kaçtım.
1: Olamaz.
5: Yakalandın.
6: Olamaz.
3: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
2: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
3: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
2: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
4: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
2: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
4: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
3: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
4: Dur bir. Beni de bekle.
2: Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
6: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
1: Oy, vuruldum. Sıra bende.

0: haydi.
1: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
2: Iskaladın mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de mirmir ve köz köze kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
2: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
3: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
2: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
4: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
3: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
4: Yağmur sesiyle uyumak. Nam nam çok keyifli.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkayın.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor?

0: Bir bakalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bu da beş. İşte beş kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık pişiler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın, yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar, hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim, ne de olsa yamağınızım.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, 1 saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne, beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp pişe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, Sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
0: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
1: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım, of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabırmaya soğusa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Hmm, güzel olurdu.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: 한 미니미씨.
1: 이 시대 미니미 기빔.
2: herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
3: Dur dikkat et. Hey, iyi misin?
2: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
3: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
2: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
3: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
2: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
3: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
2: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
3: Bu tilki çok hızlı.
2: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
3: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
2: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
3: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
4: Merhaba.
5: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
4: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
5: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
2: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
4: Sakin.
2: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
4: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
2: Evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
4: Su.
2: İlaçlı su mu?
4: Yok.
2: Özel bir su mu?
4: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
2: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
3: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
2: Doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
4: Doğru.
3: Dondurma.
4: Yok artık. Bence... Doğa.
2: doğada olduğumuza göre mantıklı.
3: İkinci kelime ne acaba?
2: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
4: Neymiş?
2: Burası neresi?
3: Şey, piknik alanı. Tabii ya.
4: Doğa piknik alanı.
2: İşte benim ekibim.
3: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
2: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
3: Neden cam ve türevleri?
5: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
4: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
3: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
2: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
3: Yandım Allah!
4: Ne oldu?
5: Şişeden gelen ışın.
4: Ne ışını? Ne diyorsun?
5: Şişeyi çantana koy çabuk.
4: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
5: Mercek etkisi.
4: Mercek etkisi mi?
3: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
2: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
0: Ateş ortaya çıkarır.
2: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
3: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
4: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
2: Evet, o zaman başlıyoruz.
0: Evet.
2: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
3: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
2: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
3: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
4: Vermem. O benim şişem. Vermem.
2: Ver şunu ver.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşifi diyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Ha? Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım
2: mı? Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimiz...

0: ise yiyecekleri koparır.
1: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da pazı dişleri.
1: Onlar ne yapıyor peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
1: Harika. Tam bir takım çalışması.

0: dişleriniz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
1: Çok güzel bir soru Yaman'cığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
0: Yani bu kısım.
1: Evet Yaman'cığım, aynen öyle.
0: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
1: Hayır Civan'cığım. Minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
0: Peki en alttaki kablolar ne?
1: Onlar kablo değil Yaman'cığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
0: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Rabbimiz ne de güzel yaratmış. Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
1: Hı? Ne? Siyah noktalar mı?
0: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
1: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
0: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
1: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamıştı. O yüzden.
0: Ne olacak şimdi profesör?
1: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
0: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
1: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
0: Nereden başlayalım profesör?
1: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
0: Böyle iyi mi profesör?
1: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
0: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
1: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalayalım. Tertemiz olsunlar.
0: Oo! Mis gibi oluyorlar.
1: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
2: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
0: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
1: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: neden Çufi?
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Ha?
1: Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın. Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Aman ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
2: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan. Selamun aleyküm.
1: Sen bunca zamandır burada mıydın? Bunlar çofilin parçaları mı?
2: Evet. Bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
0: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Bende o yılın görüntüleri var.
0: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi?

0: Bunu daha önce söylememiştin.
1: E sormadın ki Furkan'ım.
0: Bu bir ipucu olabilir. Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum, neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.
2: İşte, Müşteba abi dur dur. Biraz geri. Ha, şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
0: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar, parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana. (Gülüyor)

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz
2: acıktın mı?
1: Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
3: Bakın.
1: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Mahmule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin. Huh?

0: Eyva!
1: Olamaz!
2: İyi de oldu. Bundan bir kez daha deneyeyim.
1: Dursun! Bir süre bir şey deneme.
3: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
1: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacaktı.
3: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
1: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Çufi.
3: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
1: Demek Çufi'yi tanıyorsunuz.
3: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
1: Yani sizde mi?
3: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
4: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
1: Evet. Hem Çufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
5: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
1: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Çufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
2: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
5: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol Keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak. Soğan mı? Kara, soğan? Yemek

tarifi mi vereceksin Kara? Soğan, sarımsak böyle nereye? Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Namaza gidecektim ama. Saate bakayım. Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha. Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak. Hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Talip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Allah kabul etsin kardeşler.
2: Amin kardeş, amin.
3: Hocam bir sorun mu var?
1: Ha çocuklar, fark etmedim sizi. Bir işim vardı da.
2: Yapabileceğimiz bir şey var mı hocam?
1: Aslında var. İyi ki sordunuz. Hasan amca hastanedeymiş. Onu ziyarete gidecektim ama az evvel Tahsin amcayla konuştuk. Fırına kadar kendisine eşlik edecek birine ihtiyacı vardı.
0: Biz gideriz hocam.
3: Ben zaten ekmek alacaktım.
1: Hadi o zaman. Siz Tahsin amcayla fırına, ben de Hasan amcaya ziyarete.
0: Hasan amcaya hürmetlerimizi iletin hocam. Yokluğu belli oluyor.
1: Bunu duyunca sevinecektir.
0: Sen buraya kadar nasıl geldin bakayım?
2: Her zamanki gibi kardeşim.
0: Seni sümüklü seni.
2: Ne? Abdest alıp geldim. Sümüklü falan değilim.
0: Sümüklü seni.

0: Gördüğün gibi böyle bir şey yok. Gözlerinde problem var bence.
1: Ne oldu kardeşim? Neden kızdın?
0: Deminden beri sümüklü sümüklü deyip duruyorsun.
1: Ben hiç sana öyle bir şey der miyim kardeşim? Ben salyangozla konuşuyordum.
0: Ben de sandım ki. Sümüklü böcek?
1: Hayır kardeşim, salyangoz.
0: Ne fark eder? İkisi de aynı şey.
1: Hayır değil. Sümüklü böceklerin kabukları yoktur. Ama bak bunun var.
0: Evet varmış.
1: Neyse ki salyangozların kulağı yok da seni duymadı.
0: Kulakları yok mu gerçekten?
1: Yok.
0: Kulak yok ama sümük çok.
1: Sümük sayesinde hareket edebiliyorlarmış, biliyor muydun?
0: Yoo, demek öyle. Allah ne kadar değişik canlılar yaratıyor değil mi?
1: Aynen öyle kardeşim. Hem değişik hem faydalı.
0: Faydalı mı?
1: Tabii. Salyangozlar toprağın daha verimli olmasını sağlıyorlar.
0: Seni. Ne marifetlerin varmış he? Aferin sana.
1: Oo, siz gelmişsiniz bile. Çoktan.
0: Geldik de salyangozlar hakkında bir dünya konuştuk bile.
2: Salyangozların gözleri antenlerindeymiş. Ne ilginç değil mi?
1: Aynen kardeşim.
0: Ne oluyor ya? Herkese salyangoz eğitimi verdiler de benim mi haberim olmadı?
2: Yo, ben hayvanları yakından tanımayı çok seviyorum.
1: Hayvan belgesellerini ben de kaçırmam.
3: Sevgili arkadaşlar, salyangozlar hakkındaki konuşmalar bittiyse bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle tabii kardeşim, içinde kalmasın.
3: Arkadaşlar, Tahsin amcaların yan binadaki Abdullah amca vardı ya, o da rahatsızmış.
2: Ya,
0: kaç gündür onu da hiç görmedim camide. Demek hasta olmuş.
1: Nesi varmış peki?
3: Şekeri çıkıp duruyormuş.
1: Allah şifa versin.
4: Amin.
2: Bir şey diyecektin.
3: Arkadaşlar, ben fark ettim ki cemaatle namaz sadece bir ibadet değil.
0: Ne peki?
3: Camiye gelerek ve birlikte namaz kılarak ibadet etmiş ve bolca sevap kazanmış oluyoruz ama aynı zamanda birbirimizden de haberimiz oluyor.
1: Vay, doğru. Çok doğru. Adeta bizi birbirimize bağlayan bir şey.
0: Düşününce gerçekten öyle. Gelenlerle sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam oluşuyor.
3: Gelmeyenleri merak edip her şey yolunda mı diye haber almaya çalışıyor.
2: Bu kardeşlik değil de ne?
3: Aynen. İnsanın gelmediği zaman aranıp sorulması, merak edilmesi çok güzel bir şey.
1: İyi ki cami arkadaşlarımız var.
4: İyi ki.
2: Abilerim.
3: Soluklan Ali. Ne oluyor?
2: Nebahat teyzelerin kedisi dalda kalmış. Bayram Hoca abilerine söyle merdiveni alıp dikkatlice gelsinler dedi.
1: Bayram Hoca Hasan amcayı hastaneye ziyarete gitmemiş miydi?
3: Süper kahraman diyorum. Kimse inanmıyor.
5: İtfaiye gelene kadar dayanabilirdin mi hocam?
6: İtfaiyeden önce ben bir şansımı deneyeceğim.
5: Nebahat teyze evde. Güzel haberlerimizi bekliyor.
2: Hocam! Hocam!
6: Gelin çocuklar, gelin.
3: Merdiveni istemişsiniz hocam.
6: Evet Galip. Sağ olun, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti hocam? Şuradan şurası zaten.
3: Nerede bizim yaramaz kedi? Aa, Cemile de buradaymış.
0: O verken merdivene ne gerek vardı hocam?
5: Çıkmaya çalıştım ama olmadı.
6: Hadi bakalım, ağaca dayayalım merdiveni.
1: Geliyor hocam.
5: Akıllı seni.
0: Gitti hocam.
3: Hocam, bu cemaat işi çok güzel.
6: Hangi cemaat işi?
0: Namazı diyor hocam.
6: Güzeldir tabii. Hatta çok güzeldir. İşte bu güzellikten faydalanmamız için bizi her gün 5 vakit çağırıyor huzuruna. Bu nimeti bize bahşettiği için ne kadar şükretsek az.
3: Hocam ama öyle böyle değil. Her açıdan 10 numara bir yer. Arasak bulamazdık. Gülmeyin. Gerçekten öyle. Bu haberleşme, yardımlaşma ve bir dolu imkandan tüm çocuklar faydalanmalı hocam.
6: Çok haklısın Galip.
3: O zaman bir şey yapalım.
6: Söyle yapalım.
3: Hocam, haftanın bir günü mahallenin tüm çocuklarını camiye davet etsek, onlar da bu ortamın güzelliklerini görse ya. Sağ olun, sağ olun.
6: Hadi o zaman, bu hafta sonu hemen başlayalım. Namazdan sonra cemaate duyururum.
0: Sadece onlara söylemek yetmez hocam. Davetiye yapalım.
1: Yetmez. Afiş yapalım.
2: O zaman yarın herkes malzemeleriyle gelsin. Burada hazırlayalım ve dağıtalım.
6: Fikir güzel, organizasyon güzel.
0: Biz güzeliz.
1: Bu lafı Galip söylemeliydi.
5: Hocam bakın, kimi getirdim?
6: Aa!
0: Nebahat teyzenin kaçak kedisi mi yoksa?
5: Evet.
2: Nereden buldun Cemile?
5: İkindi için camiye gidiyordum. Bir baktım ağacın dibinde.
0: Tırmanmalara doymadı demek ki.
5: Çağırdım, karnını doyurdum. Şimdi de namaza geldik.
2: Kaybolan kedilerin önce peşinden koşuyoruz, sonra kendileri camiye geliyor hocam.
1: Gelsinler, gelsinler.
0: Aman çok fazla abartmayalım. Çamurda üstüne alınır, şimdi çıkar bir yerden Allah korusun.
6: İkindi ezanı okunmadan Nebahat teyzeyi sevindirmeye ne dersiniz?
4: Yaşasın!
6: Hadi o zaman,

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz.

biri geldi galiba.

0: Selamünaleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleykümselam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın, size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
1: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.

0: Buyurun, Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
1: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
3: Kanala da yorum yağıyor. Herkes Sadaka Taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
2: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka Taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
0: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
2: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
2: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
5: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
5: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
2: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: Zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum.

0: bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için!
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki, badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş şahsen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
9: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
9: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin Mo.

Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Sema, biraz yavaş olalım kızım. Ben daha temizliğe başlamadan yoruldum.
1: Babacığım, sana söylüyorum sen otur dinlen ben hallederim diye.
0: Olur mu öyle şey kızım? Allah sağlık sıhhat versin. Gücüm kuvvetim yerindeyken sana yardım edeyim.
1: Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ben bakarım.
2: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elif'cim. Bugün temizlik var. Uçuş olmayacak. Gelmene gerek yok demiştim. Unuttun mu yoksa?
2: Unutmadım Sema abla. Baksana bezime. Temizliğe yardıma geldim.
1: Ama küçüğüm yorulursun.
2: Bir şey olmaz Sema abla. Balona binip gezerken iyi. Temizliğe gelince kaçmak olmaz.
0: Aferin sana Miço. Gördün mü Sema ablası? Bizim Miço'muz maydanozu yerken... sapına gelince yapacak miçolardan değil.
2: O ne demek Agah dedi.
0: Bu bir atasözü Elifciğim.
2: Maydanoz yerken sapına gelince... Ne anlama geliyor bu atasözü?
0: Anlamını sen az önce söyledin Miço. Bir işin güzel, keyifli, eğlenceli taraflarını yaparken iyi... Ama meşakkatli taraflarına gelince kaçan kişiler için söylenir.
2: Anladım, ne güzelmiş. Sapına gelince

0: Sevgili dikkat balonu mürettebatı, an itibariyle temizlik sahasına ulaşmış bulunuyoruz. Köşe bucak işe girişip tertemiz yapalım dikkat balonunu.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Müslüman temiz olur arkadaşlar. Hadi sıvıyın kolları da koyulalım işe. Siz temizlik yaparken ben de onarılacak yerleri halledeyim.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Hadi Allah kolaylık versin.

0: Hepinizin ellerine sağlık. Allah sizden razı olsun. Tertemiz oldu dört bir taraf.
1: Allah senden de razı olsun baba. El birliğiyle tertemiz yaptık dikkat balonunu.
0: Hadi öyleyse gidelim evimize de biraz dinlenelim.
2: Durun durun, nereye?
1: İşimiz bitti. Eve gidelim Elif.
2: Bugün dikkat öyküsü yok mu?
0: Bugün temizlik günü Elif.
2: Ama dikkat balonu öyküsüz olmaz.
1: Ama hiç yolcumuz yok ki. Kime anlatacağız? Kim yarışacak?
2: Agah dede ve sen yarışın. Bugün öyküyü ben anlatayım.
0: Güzel fikirmiş. Üstelik Elif haklı Semacığım. Dikkat öyküsüz dikkat balonu olur mu hiç?
1: Olmaz tabii. Hadi o halde. Sizi şöyle alalım Elif Hanım.
2: Ben de sizi karşı tarafa alayım arkadaşlar.
1: Ben balonu havalandırıp geleyim.

0: varmış bir yokmuş. Evlerden birinde Mumu adında 5 yaşında küçük bir çocuk yaşarmış. Bu Mumu suyu hiç sevmezmiş. Bütün gün gezer, dolaşır, oynar ama elini yüzünü yıkamaya gelince hep kaytarırmış.
1: Aa, ama bu doğru değil ki.
0: Evet, annesi Mumu'yu, oğlum dışarıdan geldiğinde elini yüzünü yıkayıp temizlemelisin deyince Mumu da, anneciğim artık eve geldim, kimse görmez ki kirli olduğumu demiş.
2: Ama temizliği başkaları için yapmayız ki.
0: Evet Agah dedi, Mumu bunu bilmiyormuş. Annesi de ona, oğlum temizliği kendi sağlığımız için yapmalı, hijyen kurallarına uymalıyız demiş. Mumu da istemeye istemeye gitmiş, ellerini yüzünü yıkamış.
2: Aferin Mumu'ya.
0: Ama suyu hiç sevmiyormuş. Yıkandığı için oturup ağlamış. Sonra bir gün banyo günü gelmiş. Soba yanıp sular ısıtılmış. Herkes yıkanmış. Yıkanma sırası Mumu'ya gelince Mumu mızmızlık yapmış. Annesi ısrar etse de Mumu banyoya girmek istememiş.
1: Aa, ama olmaz ki.
0: Mumu bakmış ki annesinden kaçış yok. Aklına bir fikir gelmiş. Kendi kendine, banyoya girer biraz beklerim. Sonra havluya sarılıp çıkar yıkandım derim diye düşünmüş.
2: Eyvah! Herkesi kandıracak.
0: Evet, çok kötü bir şey bu. Ama Mumu öyle olduğunu bilmiyormuş. Banyoya girmiş, biraz bekleyip havluya sarılıp çıkmış ve herkesi kandırmış. Sonra bu durumu çok sevmiş Mumu. Ne zaman elini yıkaması gerekse banyoya gidip geri geliyor, yıkadım diyormuş. Sabahları yataktan çıktığında yüzünü yıkamak yerine gözlerini ovuşturup banyodan çıkıyor. Annesi sorduğunda yıkadım diyormuş.
2: Bak sen şu haylaz Mumu'ya.
0: Ya işte böyle. Mumu işin kolayını buldum sanıp herkesi kandırıyormuş. Ama bilmediği bir şey varmış.
1: Neymiş o?
0: Aslında kendini kandırıyormuş. Mumu yıkanmaya yıkanmaya iyice kötü kokmaya başlamış. Sokağa çıkıp arkadaşlarının yanına gittiğinde arkadaşları ondan kaçar olmuş.
2: Eh, olacağı buydu.
0: Mumu da benimle oynamazsanız oynamayın, ben de kendi kendime oynarım deyip arkadaşlarının yanına gitmemiş.
1: Gördün mü? Yapayalnız kaldı.
0: Üstelik hiç temizlenmediği için öyle kirlenmiş, öyle kirlenmiş ki bu kadar kirlenmek onu hasta etmiş. Yataklara düşmüş. Hastalıktan kıvranırken bir gece rüya görmüş. Rüyasında hamamda bol köpüklü sular içinde yıkanıyor, bu da onu iyileştiriyormuş. Sabah olur olmaz annesine, anne beni hamama götürün demiş. Annesi buna çok şaşırmış.
1: Götürmüşler mi hamama?
0: Evet, bir güzel yıkanmış, paklanmış, tertemiz olmuş. Temizliğine dikkat ettikçe onu hasta eden zararlı mikroplardan arınmış. Hastalığından da kurtulmuş. Arkadaşlarının yanına gitmiş. Mis gibi sabun koktuğu için arkadaşları ondan kaçmamış. Hep birlikte oyunlar oynayıp mutlu olmuşlar. Mumu da temiz olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış ve o günden sonra hiç kirli gezmemiş.

0: öykümüz bitti. Sıra geldi sorulara.
1: Yaşasın.
0: Mumu kaç yaşındaydı?
2: 5.
0: Aferin Sema abla. 1 puan oldun. Agah dede dikkatli dinle. Doğru cevap vermen gerek. Mumu neden ağlamıştı?
3: Mumu suyu hiç sevmiyordu. Elini yüzünü yıkadığı için de ağlamıştı.
0: Evet Agah dede, doğru cevap. 1-1 berabere. Son sorunuz geliyor. Mumu neden hamama gitmek istemişti?
4: Hastayken rüyasında hamamda yıkandığını görmüştü. Temizlenince iyileştiğini görüp hamama gitmek istemişti.
0: Evet Sema ablacığım, tebrikler. Çok dikkatli bir dinleyicisiniz. Bugünün kazananı siz oldunuz.
4: Ne kazandım?
0: Normalde balon maketi veriyoruz. Bir de rozet. Ama onlar yanımızda değil. O yüzden bugünün kazananı olarak bizden kucak dolusu sarılmak ve öpücük kazandınız.
4: Ay, ne güzel.
3: Hani bu yarışmanın kaybedeni yoktu?
0: Tabii Agah dede. Sen de gönüllerin şampiyonusun.
3: Bugün için hepinize çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre versin.
4: Amin. Senin de babacığım.
3: Güzel bir gün oldu. Temizlik yaptık. Tadilat, tamirat yaptık.
4: Yarışma yaptık. Dünyanın en tatlı miçosundan öpücük kazandık.
0: Ben de çok eğlendim. Ninemin hikayesini size anlatmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim.

0: O nasıl söz? Biz teşekkür ederiz.
1: Sayende bir kez daha hatırladık temiz olmanın değerini.
0: Temiz olmak hem bizlerin görevidir hem de sağlık için önemlidir. Ha, biliyor musunuz çocuklar? Bundan yüzyıllar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yabancı rahip Osmanlı'ya gelmiş. Ülkesine döndüğünde bir kitap yazmış. İstanbul'daki temizliğe hayran oldum demiş. Müslümanların günde 5 vakit abdest alarak temizliklerine dikkat etmelerinden, sokakların tertemiz oluşundan, esnafın elbiselerinde tek bir leke dahi bulunmayışından söz etmiş.
2: Ya, üstelik bu 1500'lü yıllarda oluyor. Birçok ülke temizlik konusunda çok çok gerideyken biz temizliğimizle dünyaya nam salmışız.
0: Ve bunu başka ülkelere de öğretmişiz. Müslüman temiz olur. Rabbimizin ona verdiği bedenine iyi bakar. Sağlığına, sıhhatine de dikkat eder.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bu dikkat balonu. Ne yanlış

0: var sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize

0: dalga ile çocuklar.
1: Kaçacağım galiba Temel amca.
0: Hadi hadi hadi.
2: Hadi hemen. Hadi. Sakın pes etme.
1: Ne kadar büyük bir balık.
2: Evet ya. İlk kez bu kadar büyüğünü gördüm.
3: Subhanallah. Bakmayın çocuklar. Bu balığı tek başıma taşıyamam.

0: otlar burada değildi. Ha? Aman Allah'ım, ne güzel. Bunu Temel amcam ve Eymen de görmeli. Otlar görmemizi engellemiş hep. Ama ortaya çıktı sonunda.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Sübhanallah.
1: Ha?
2: Otları temizleme zamanı gelmiş.

0: Buyur Temel amca, sana şerbet yaptım.
1: Allah razı olsun güzel kızım. Oh, çok da güzel olmuş. Aşağı indikçe şekeri artıyor bunun.
0: Demek ki şerbetin şekerini iyi karıştıramamışım.
1: Olsun. Yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
0: Şeker karışmamış deyince aklıma bir şey geldi Temel amca.
1: Öyle mi? Ne geldi?
0: Okyanusta, Alaska körfezinde de tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyormuş.
1: Öyle mi?
0: Evet, internette görmüştüm.
1: Subhanallah.
2: Meraktan çatlayacağım.
0: Ben de. Temel amca neden sürekli Sübhanallah diyor acaba?
2: Hemen bakalım. Sübhanallah ne demektir? Sübhanallah, Allah Sübhan'dır demektir. Yani her türlü kusurdan ve eksiklikten uzaktır. Allah'ın kainatı ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade etmek için kullanılır. Demek Temel amca bu yüzden böyle söylemiş.
1: Sübhanallah, Sübhanallah.

0: iyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
3: Bagadago.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: get to it.
1: Of.
2: Ne oldu Yusuf'um?
1: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
1: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
1: Onun neresi eğlenceli?
3: Daha çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
1: Siz Yavuz da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
1: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz abi.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt alarak.
3: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Dahi yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
5: Ne demezsin. Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
6: Onu da o zaman düşünürüz.
5: Olmaz öyle şey.
4: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
0: Fosil yakıt nedir dede?
4: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
1: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
3: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
5: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
3: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü? Evet mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
1: Cidden mi? Nasıl?
3: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
1: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
3: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
5: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
1: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
5: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
6: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
7: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
6: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
7: Zeki dur, yapma.
6: Öyle işte. Çok saçma.
3: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
5: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
3: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
1: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
3: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
6: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim.

0: olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
1: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
0: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
2: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
3: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
2: Önce pervane yapmalıyız.
1: Tamam.
3: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
2: Elektrik nasıl üretilecek peki?
3: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
2: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
0: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
3: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
0: Boşa uğraşmayın işte, çarpılacaksınız. Al şunu, keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin, fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
3: Yeterli değil, daha hızlı çevir.
0: Sorun yok enişte, bana jet zeki derler. Tabii.
2: Oluyor, oluyor. Devam et.
3: Hadi Zeki.
1: Oluyor değil, yoruluyor.
4: Sıra bizde.
3: Ver bakalım profesör.
0: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
2: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız.
4: Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldum.
5: İşte budur. Aferin damat. Mühendis dediğin böyle olur.
6: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
2: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
6: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
0: Birim.
2: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
0: Önce çalık çacık baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
1: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
4: Ben de bakmak istiyorum.
1: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
4: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
6: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
2: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
4: Evet.
2: İşte o da kutup yıldızı. Gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
6: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
0: Ben sayarım.
2: Bu yıldızlara bakarak

0: Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
1: Çekil bakalım kıçı kıçı. Sen anlamazsın.
2: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
1: Oo! Zeki galaksisi buldum. Yıldızlara adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
3: Uydurma dayı ya.
1: İnanmazsanız gelin bakın.
3: Gerçekten. Nasıl olur bu?
1: Gitti.
0: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
1: Aman canım. Ha yıldız, ha ateş böceği. Ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
4: Dayı.
1: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı, akıl almaz büyüklükte. Denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: Usta, ben anlamadım usta. Bu kalasları niye böyle kesiyoruz?
1: Kümes yapacağız ya garip.
0: Tamam da neden böyle kesiyoruz?
1: Kümesi yapabilmek için böyle küçük parçalara ihtiyacımız var.
0: Usta, bunları kesmeden çerçeve yapıp çaksak bu parçalar pek küçük olacak gibi. Ben daha evvel çok kümes yapmıştım. İstersen bırak ben halledeyim ha?
1: Yok yok garip, sen bana bırak.
0: Peki usta, sen bilirsin.
1: Ben kümesi yaparım, sen de bahçe işlerini hallet. İş bölümü yapıp işleri hızlandıralım.
0: Tamam usta.
1: Şimdi bunları birbirine çaksak, şunları da birbirine çaksak, şunları köşelere koysak, şunları da çatı yapsak.
2: Olacak gibi mi baba?
1: Olacak tabii oğlum. Neden olmasın?
2: Acaba kümesi garip abi yapsa da biz seninle bahçeyi mi halletsek?
1: Yok oğlum, ne gerek var? Bak görürsün, çok güzel olacak. Çünkü olmaması için bir neden yok. Var mı? Ben göremiyorum.
3: Emek ister yaşamak, alın teriyle çalışmak, hakkın ile kazanmak, nasip olsun bizlere.

0: Ta ta ta tam. İşte yeni tavuk kulübemiz.
1: Peki içine nereden girecekler baba?
0: İçine mi? Peki içine girmeyi verseler ne olur?
1: Babacığım, içine girmedikten sonra tavuklar kümesi ne yapsın?
0: Turistik gezi düzenlerler belki.
1: Baba, istersen Garip abiden yardım isteyelim.
0: Yok yok oğlum. Ben testereyle küçük bir kapı açarım şuraya. Olur biter. Kapıyı unutmuş olabiliriz ama bu dert değil Sefa. Bir kümeste bakılması gereken ilk şey nedir biliyor musun oğlum? Sağlamlığı. Eğer kümesin sağlamsa gerisi teferruattır demiş atalarımız.
1: Hiç duymamıştım.
0: Ben de duymamıştım ama illa demiştir birileri. Bizim kümesimiz de sapasağlam olduğuna göre.
1: Aa. Baba, bir dokundun yıkıldı.
0: Evet, neden öyle oldu?
2: Bayağı sağlamdı halbuki.
0: Neyse ama her şeyde bir hayır var demişler. Bak artık tavuklar kümese nereden girecek derdimiz kalmadı. İstedikleri yerden girebilirler.

0: ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Evet, oynanmasını istediğiniz konuyu atın heybeye. Hangi konu çıkarsa o gelsin sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? İşi ehline vermek. Harika. Günümüzün konusu bu oldu.
2: Evet, Abidin Usta. Yıllar var ki sen...

0: Bizim emektar çobanımızsın. Koyunlarımıza, kuzularımıza baktın. Her birini tek tek tanırsın. Hasta mı, sağlıklı mı gözüne baktığında anlarsın.
1: Teveccühünüz efendim.
0: Yok yok, doğruya doğru. Sen tecrübeli, deneyimli bir çobansın. Şimdi söyle bakalım, bu sene bize çobanlık etmek için kaç para istersin?
1: 10 para isterim efendim.
0: Ney? 10 para mı? Çok değil mi abidin efendi?
1: Allah sizi inandırsın ki hakkı bu kadardır efendim.
0: Peki abidin efendi. Ben sana haber vereceğim. Evet, Sefa oğul. Duydum ki iş ararmışsın, ha?
2: Evet efendim.
0: Ne iş yaparsın sen?
2: Ne iş olursa yaparım efendim.
0: Çobanlık yapar mısın?
2: Yaparım efendim.
0: Daha evvel hiç yaptın mı? Zorluğunu bilir misin? Hakkını verebilir, üstesinden gelebilir misin?
2: Gelirim beyim, ne olacak? İki koyun da güdemeyeceksek.
0: Peki, kaç para istersin bu iş için?
2: 5 para.
0: 5 para mı? Abidin Efendi'nin yarı parasını istedi. Peki o halde, verdim gitti işi sana.
2: Çobanlık işini Abidin Efendi'ye vermemek doğru mu sence?
0: Doğru ana, doğru. Sefa'nın istediği fiyatın 2 katını istedi.
2: Ama Abidin Efendi yıllardır yapar bu işi. İşin ehlidir.
0: Anacığım, Abidin Efendi de bu işi annesinin karnında öğrenmedi ya, o da yapa yapa öğrendi. Sefa da öğrenir, sen merak etme.
2: Keşke evvela Abidin Efendi'nin yanına çırak olarak alsaydın Sefa'yı. Sonrasında işi öğrenip ehlileşince teslim etseydin sürüyü.
0: Anacığım, sen tasalanma.
2: Canım, koyun gütmekte ne var? Çocuklar bile yapar bu işi. Otlarını yiyecekler, gerisin geri döneceğiz köye. Aman diyeyim, o tarafa gitmeyin koyunlar. Kime diyorum? Orası kayalık. Koyunlar, rica etsem bu tarafa gelir misiniz? Ama bakın böyle olmaz. İlla sert mi konuşayım? Peki, bunu siz istediniz. Koyunlar, derhal bu tarafa gelin. Demek bundan da anlamıyorsunuz. Koyunlar, hemen buraya gelmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.
0: Ne demek koyunların hepsi kayalıklardan aşağı düştü Sefa?
2: Sorma beyim. Ne yaptım, ne ettiysem döndüremedim onları kayalıklardan.
3: Kayalıkların oradaki taze otu gördülerse çok zordur onları çevirmek.
2: Evet efendim, sürü mantığı. Biri gitti mi diğerlerini peşinden alıkoymak imkansız.
0: Hiç imkansız olur mu Sefa? Seni ne diye diktik çoban olarak başlarına? Çobanın işi bu, onları oradan döndürmek.
2: Ama efendim, ne yaptıysam kâr etmedi ki. Tatlı dille söyledim, anlamadılar. Rica ettim, olmadı. Kızdım, sesimi yükselttim. Bana mısın demediler. Emrettim, ona bile kulak asmadılar.
0: Ah Sefa, ah! Ben sana ne diyeyim?
3: Hiçbir şey deme oğul. Sefa, sen gidebilirsin evladım.
0: Ne demek gidebilir anne? Neden gönderdin Sefa'yı?
3: Ortada bir suçlu varsa o sensin de ondan.
0: Ben mi? Neden?
3: 3 kuruş daha hesapla diye işi ehli olmayan birine sen verdin evladım. Yüce Allah bizlere işi ehline veriniz diye öğütlemiştir. İşten anlamayan kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun nafile. 3 kuruş kâr edeceğim derken temelli zarar edersin.
0: Doğru diyorsun anne. 5 para daha fazla verip Abidin Efendi'yi çoban yapsaydım bunlar gelmeyecekti başımıza.
3: Bir musibet 1000 nasihatten iyidir oğlum. Bu da sana ders olsun. Bundan böyle işi eline vermen gerektiğini öğrenmiş olursun.

0: Garip, bak ne diyeceğim. Ehliyetin var. Bugün sen kullan düttütü.
1: Ben mi? Sahi mi usta?
0: Elbette ya.
1: Allah! Eksik olma usta, eksik olma!
0: Sen de evlat. Garip.
1: Buyur usta.
0: Bugün oynadığımız oyun bana güzel bir ders oldu. Bugün kümesi ben yapacağım diye gereksiz yere ısrar ettim. Acaba kümesi sen yapsan ben de sana çıraklık etsem olur mu?
1: Aman usta, estağfurullah. Kümesi ben yaparım ama sen çırak olur musun hiç?
0: Olurum tabii ya. Neden olmayayım? Sen bu konuda deneyimlisin. Benim de senden öğrenecek çok şeyim var.
2: Kümes yapıyorsak mutlaka bir kapı koymamız gerektiği gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle oğlum.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
3: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
4: İyi o zaman. Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka genç çıkarmaz. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
3: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
4: Dayı.
1: Zeynep'ciğim.
3: Ne? Biri bana mı seslendi?

0: Harika oldu. Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne? Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
1: Olmuyor.
0: Tekrar dene.
2: Ben demiştim.
0: Ay. Ay. Ay. En azından güzel mısır patlatıyor.
2: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
1: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
1: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
2: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
3: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
3: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
3: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Ormanda elde edilen ürünleri gereksiz tüketmemeliyiz.
1: Uçaklar ne zaman kalkacak abi? Yavrucumla bekliyoruz. 5, 7, 4, 10 dakika oldu.
0: Hemen geliyor. Mesela kağıt tüketimini azaltarak başlayabiliriz. Uçak geliyor.
1: Yavrucum bak, uçak geliyor.

0: Ocak indi bile yaşasın.
1: Bugünlük son uçağımızla yola çıkıyor.
0: Tamam yavrucuğum, uçakları izledik. Şimdi abim ödevini yapacak. Biz de keyfimize bakacağız.
1: Tabii mecburen kağıt kullanıyoruz. Bu yüzden ağaç dikmeliyiz.
0: Ağaç dikmeliyiz, evet. Hemen dikelim abi. Ben kiraz ağacı istiyorum ama beyaz, tombik kiraz.
1: Tamam canımın içi. Dedem ağaç dikme zamanını haber verecek. Biz de dikeceğiz.
0: Her gün ağaç dikilmez yavrucuğum. Onun da bir zamanı var.
1: Ormanlara ev yapmamalıyız.
0: Evet ama ormanların yanına ev yapabiliriz. Hemen de ormana gidip ağaçları tanırız ve de kuşları tanırız ve de çiçekleri tanırız ve de kelebekleri tanırız.
1: Çok doğru. Ormanların korunması demek yüzlerce bitki ve hayvan türünün korunması demektir.
0: Aa abi, çok ses geliyor. Pencereyi kapatabilir misin? Oyuna dalamıyorum.
1: Oyuna dalıp gitme kardeşim. Sana ihtiyacım var. Bak ödevimi yapıyorum. Sen de bana fikirlerinle yardım ediyorsun.
0: Ya ben bu yüzden buradayım abi. Ödevin hemen de bitsin ve de beraber oyun oynayalım.
1: Pencere zaten kapalı Cemre. Yakınlardan geçen bir kamyon var demek ki. Birazdan uzaklaşır, merak etme.
0: Biraz şekerlemeye ne dersin şekerim? Of, neden gitmiyor bu kamyon? Lastiği mi patlamış?
1: Biraz sabırlı ol kardeşim, gider birazdan.
0: Ben odama gidiyorum, yavrucuğumu uyutacağım. Uyumayınca bütün gün huysuzlaşıyor.
1: Tamam kardeşim, ödevin bitince birlikte bahçeye ineriz.
0: Harika.
1: Acaba arkadaşlarımın evinde bu geri dönüşüm kutularından var mıdır? Komşularımız kullanılmış kağıtları öylece çöpe atıyorlarsa çok yazık olur. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Ve tabii ormanlara çöp dökmemeliyiz. Gerçekten de bu kamyon neden bir türlü gitmiyor? Ha?

0: ormanlara moloz da dökmemeliyiz. Dede!
1: Hay yaşa evlat. Hakkın var. Ormana moloz boşaltacaklar.
0: Nasıl olur dede? Yasak olduğunu bilmiyorlar mı?
1: Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Ben hemen belediyeye haber veriyorum. Bekçiyi de alıp ormana geçiyorum.
0: Ormanlar hepimizin. Ben ödevime dalmıştım dede. Cemre fark etti kamyonun sesini önce.
2: Evet dede. Abim kamyon geçip gider dedi ama geçip gitmedi.
1: Aferin çocuklar. Dikkatiniz sayesinde güzelim orman zarar görmekten kurtuldu.
0: Peki ne oldu kamyona dede?
1: Ben evden çıkmadan belediye ekiplerine haber vermiştim. Onlar gelinceye kadar da muhtarla ve bekçiyle kamyonun olduğu yere gittik.
2: Nesi varmış kamyonun dede? Lastiği mi patlamış?
1: İlahi cimcime. Kamyon inşaat çöpünü ormana dökmek istediği için yanaşmaya çalışıyormuş. Neyse ki tam vaktinde müdahale ettik.
0: Çok şükür dedem. O molozlar ormana dökülseydi toprağı da suyu da havayı da kirletirdi.
1: Aynen öyle evlat. Belediye ekipleri gelene kadar biz boşaltıma engel olduk. Sonra da kamyonu götürdüler.
0: Nereye götürdüler dede?
1: İnşaat atığının döküleceği özel alanlardan birine.
0: İnşallah bir daha böyle bir şeye tanık olmam.
1: Ama böyle yanlışlar yapılıyorsa da fark etmek ve haber vermek önemli.
0: Cemre'nin dikkati ve odamın ormana bakması şansımız oldu. Bazen değişik bir kuş sesi duyuyorum. Ve hemen odamın penceresinden ormana bakıp kuşu görebiliyorum.
2: Ben de bazen bir kuş sesi duyuyorum. Ve abimin odasının penceresinden bakıp kuşu görebiliyorum.
1: Odan bir kuş gözlememi gibi.
0: Uf dede. Su kemerleri tamir edilirken gece gündüz pencere başında çalışmaları takip etmiştim.
1: Ecdadın hazineleri sana emanet Çelebi.
0: İnşallah dede. Bir gün hepsini Cemre ile de gezeceğiz.
2: İnşallah abi. Seninle gezmek için sabırsızlanıyorum.
1: Odandan su kemerlerinin tamirini istediğini söyleyince aklıma Otağ Tepe geldi.
0: Otağ Tepe mi?
1: Evet. Sultan Fatih'in fethi için hazırlanırken karargahını kurduğu yer.
0: Otağ Tepe ne demek?
1: Otağ eski dilde oda demek. Padişahın odasının yani çadırının bulunduğu tepenin adı Otağ Tepe.
0: Vay! Fetih zamanı. Padişah çalışmaları takip

0: Takip ediyor. Bir yanda planlar, haritalar, hesaplamalar. Diğer yanda otağı tepeye kurulmuş şehri izleyen Sultan Fatih.
1: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nın inşaatını tam karşısındaki bu tepeden takip etmiş.
0: Benim odamdan ormanı seyretmem gibi o da otağından fethi hazırlıklarını mı takip etmiş?
1: Şu hayırlı işimizi bitirelim. Biz de koruluruz otağı tepeye. Canım İstanbul'u seyrederiz.
0: Yaşa dedem.
1: Hadi bakalım cimcime. Komşularımız için geri dönüşüm kutularımızın yapımına başlıyoruz. O marifetli ellerinden, o tertemiz hayallerinden bize hangi güzellik gelecek bakalım.
2: Kelebek. İlk kutumuzu kelebekle süsleyeceğim.
0: Komşularımıza geri dönüşüm kutularını verdik.
1: Çok hayırlı bir işe vesile oldunuz evlat.
0: Mahallemizin de doğaya katkısı olacak.
1: Görev tamam. Şimdi canım İstanbul'u seyretmeye gidebiliriz.
0: Yaşasın.
1: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Dede, muhteşem bir manzara.
1: Evet evlat, burası İstanbul Boğazı'nın en geniş manzara sunan noktalarından biri.
0: Neredeyiz biz?
1: İstanbul Boğazı'nın en güzel ilçelerinden Beykoz'un Kavacık semtine bağlı Fatih Korusu'ndayız.
0: Koru adını elbette Sultan Fatih'ten alıyor.
1: Burası Boğaz'ın en dar noktası evlat. Dolayısıyla şehri kontrol altında tutmak için en elverişli yer.
0: Aa, mantıklı.
1: Ta Hazreti Osman döneminden Sultan Fatih'e gelinceye kadar bütün kuşatmalarda karargah bu noktaya kurulmuş.
0: Peygamber Efendimiz zamanında başlamıştı İstanbul'u fethetme hayali. Hatırladım.
1: Yıldırım Bayezid de Anadolu Hisarı'nı inşa ettirirken çalışmaları bu tepeden takip etmiş.
0: Ne güzel. Rumeli Hisarı'nı gezmiştik dede. Peygamberimizin adı buradan daha güzel seçiliyor.
1: Hatırladın değil mi?
0: Sultan Fatih Hisar'ın kuş bakışı görüntüsünden Peygamber Efendimizin adının okunmasını istemiş. Ne zarif bir düşünce.
1: Aynen öyle evlat. Pek zarif.
0: Dede, bu yapı...
1: Neye benziyor?
0: Bu tuğlaların ve aralarındaki harcın rengi bana yere batan sarnıcını hatırlattı dede.
1: Dikkatin fevkalade. Sarnıçlar suyun süzülebilmesine imkan veren özel bir malzemeyle inşa edilir. Bu bir su sarnıcı evlat.
0: Su kaplumbağası. Nereye geldik?
1: Bir bak bakalım etrafına.
0: Aa, bu ağaçlar onlar mı?
1: Evet, bu ağaçlar uzaktan bakıldığında atının üstünde şaha kalkmış Sultan Fatih'in görüntüsünü andırıyor.
0: Gerçekten de benziyor dede. Dede, benim Sultan Fatih'le bir fotoğrafımı çeker misin?
1: Çekerim tabii.
0: Sultanım, deden bilir. Ben sizin sıkı hayranınızım.
1: Hmm.

0: Ah, ah. Ne iyi düşündük torunum. Bu manzaraya karşı korulup da karnımızı doyurmak nasip oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah dedem. Tam sultanlara layık bir sofra.

0: Hay Hak.
1: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Yumurcanı.
3: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
4: Hemen hızlanıyorum.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba?

0: Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
1: İhramlı gibi mi davranayım yani?
0: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
1: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
0: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
1: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susadım.
0: Alalım tabii. Hı? Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
1: Ay, hemen içerim.
2: Al bakalım delikanlı. Hı? Sen susamışsın belli.
1: Sıcaktan kavruldum amca.
0: Elhamdülillah. Çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
0: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
1: Biz Fülfül'e bindik baba.
0: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
1: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
0: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
1: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
0: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
1: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
0: Ah be Murat, dedim sana.
1: Çok özür dilerim baba.
0: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
1: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
0: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
1: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
0: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
1: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
0: Oğlunu tanıyor.
1: Ama baba.
0: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
1: Maalesef burası da kapalı.
0: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
1: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
0: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
1: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
0: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
1: Yaşa baba. O da ne?
0: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
1: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
0: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
1: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
0: Harika.

0: Aa, çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.

0: Çok korktular, çok.
1: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
0: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
1: Olamaz. Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
0: İhramlarımız da.
1: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
0: Dur oğlum, nereye?
1: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: İhram bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat yavaş.
1: Yavaşlayamam amca. Kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat. Kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın. Bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
1: Evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar, normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.

0: Gerçekten mi?
1: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. Hı? İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
0: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
1: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
0: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
0: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısın Zemzem?

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında

0: tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Doğa! Doğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada

çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.
1: Çok acımadı değil mi?
0: Hayır, acımadı da. Ama bu yün yuma, affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
1: Bu yün yumakları da beni çok eğlendirdi.
0: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
1: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kartopu oynarız. Ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz değil mi?
1: Evet, ben kardan adam yapmayı da kartopu oynamayı da çok severim.
0: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
1: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
0: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
1: Tabii ki isterim.
0: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
1: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
0: Bir başkası,
3: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
1: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
0: Bir kar tanesi de,
3: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
1: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
0: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
3: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
1: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
0: Evet.
1: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
0: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
1: Evet.
0: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
1: İşte böyle mi?
0: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
1: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
0: Çok güzel bir duaydı.
1: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
0: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
1: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
0: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi.
3: Ne güzel, hepimiz buğday gibi kokmaya başladık.

0: yaşadık diye sevinmiş. Diğer kart taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
1: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
0: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
1: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

Ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle?

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir Hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali.
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de geleyim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan, bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali, duramıyorum, yardım et! Ha?
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.
1: Dikkat et!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner. Ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kalbini bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir kız.
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi?

0: aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
1: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
2: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? Bulunuyor. Gelip bakmak isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: Hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: yanılmadım.
1: Ne oldu ya?
0: Ay neler olmadı ki?
1: Bu da ne?
0: Sence?
1: Allah Allah. Bu da ne?
0: Şuna bak dostum. Bu kutuda tamı tamına 1000 altın var.
1: 1000 altın mı?
0: Aynen kardeşim, 1000 altın. Düşünsene, tamı tamına 1000. Yani 100 değil, 200 değil, 1000. Yani...
1: Anladık, 1000. Ama bunu nereden biliyorsun?
0: Kardeşim, hiç mi film izlemedin?
1: İzledim.
0: Define haritası bu. Nerede görsem tanırım.
1: İlginç. Nerede buldun peki?
0: Ulu Cami'nin deposunu temizliyordum. Taşların arasında bir kutu buldum. İçinde de bu vardı.
1: Sen izinsiz oraları mı kurcaladın?
0: Yapma dostum. Başka türlü nasıl temizleyecektim?
1: O da doğru. Ama yine de izinsiz alman iyi olmadı.
0: Onu da nereden çıkardın? Selim Hoca'ya bunu ödünç alabilir miyim dedim. O da işine yarayacaksa al ama geri getir dedi.
1: O neden aramamış Define'yi?
0: Bizim gibi maceracı değil.
1: Altınları bulunca ne yapacağız peki?
0: Çoğunu hayır işlerinde kullanırız. Azını da kendimize ayırırız.
1: Kulağa mantıklı geliyor.
0: Benimle misin? Hadi!
1: Tamam.
0: İşte benim adamım. Maceracı hafız. Maceracı Kur'an talebesi. Maceracı...
1: Tamam, uzatma.

0: Allah Allah.
1: Ne oldu Fatma abla?
2: Bilmem. Harun ve Emin birbirlerine ıslık çaldılar.
1: Niye? Konuşmayı mı unutmuşlar?
2: Bu işte bir iş var.
1: Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben bu meseleyi çözerim.

0: savaş anda da tadilat yaparız.
1: Yaparız be kardeşim. Tenzilat bile yaparız.
0: Tenzilat mı?
1: Geçen gün Hakkı Baba konuşurken duymuştum.
0: Ya Harun, her duyduğun kelimeyi her yerde kullanma.
1: Niye? Kötü bir şey mi?
0: Tenzilat indirim demek.
1: O zaman teşkilat yaparız.
0: Of!
1: Tamam tamam. Tadilat yaparız. Ama Ulu Cami'de ve çifte minareli medresede de yapalım.
0: Yaparız tabii.
2: Ne yapıyoruz?
0: Zehra abla?
2: Evet benim.
1: Sen nereden çıktın abla ya?
2: Çıkmadım, girdim. Aha da şu kapıdan.
0: Şey, ne konuştuğumuzu duydun mu?
2: İşte, biraz kulak misafiri oldum.
0: Ne duydun mesela?
2: Ulu Cami'de, çifte minareli medresede ve taşhanda tadilat yapıyoruz. Hatta tenzilat ve teşkilat da yapıyoruz.
1: Of, sen kulak misafiri olmamışsın ki abla. Bildiğin ev sahibi olmuşsun.
0: Hakikaten Zehra abla ya, bu nasıl bir kulak?
2: Boşuna dedektif Zehra demiyorlar bana. Ay, çok heyecanlı.
0: Aslında çok da heyecan meraklısı değilim. Ama sonuçta bulacağımız defineyle hayırlı şeyler yapacağız.
1: Biraz da kendimize ayıracağız tabii ki.
2: Gerçekten mi?
0: El emeği gibi düşündük.
2: Aa, ben dikiş kursu açmak istiyorum.
1: Ben de çiftlik evi yaptıracağım. Her türlü hayvan besleyeceğim. İnek, koyun, tavuk, at.
2: Anladık, anladık. Emin, sen ne yapacaksın?
0: Anneme babama yardım edeceğim. Artarsa da dünyayı gezeceğim. Yani param yettiği kadar.
3: Ne oluyor burada?
4: Fatma abla!
3: Adımı bildiğinizi biliyorum. Burada neler dönüyor onu anlatın bakalım.
2: Hiç.
1: Sen ne duydun?
3: Hiçbir şey.
1: Oh.
0: Neyse Fatma abla, işlerin vardır senin. Bize müsaade.

0: ulu orta define mi aranır ya?
1: Aynen. Bir gören olsa ne diyeceğiz?
0: Pardon, biz bir define arıyoruz da buralarda bir yerlerde olmalı. Nerede buluruz acaba?
2: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ortalık sakinken gelelim.
1: Ne kadar sakin mesela?
0: Çok sakin.
2: Öyleyse gece geliyoruz.
0: Sen var ya, çok akıllısın Emin.
1: Ben de tahmin ettim ki gece gelmemiz lazım. Öyleyse gidelim.
0: Sen o haritayı bana ver bence.
1: Nedenmiş?
0: Çünkü sen eve gideceksin. Yolda başına bir şey gelir.
1: Sen taşana giderken de gelebilir.
0: Yok ya. Niye sende kalıyor?
1: Peki sende niye kalıyor?
2: Arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz?
0: Baksana, güvenmiyor bana.
1: Neden güveneyim? Sen de bana güvenmiyorsun.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diyor Peygamberimiz. Sizin yaptığınıza bak. 3 kuruşluk define için düştüğünüz hale bak. Bir de öz kardeşsiniz.
1: Ne oluyor ya? Haritayı sana vermedik diye mi böyle ahkam kesiyorsun?
2: Harun, ben bu işte yokum. Define de sizin olsun, harita da.
0: Ayıp ettin çocuğa Harun.
1: Öyle oldu galiba. Of. Of.
2: Barışmanıza sevindim.
1: Senin de beni affetmene sevindim.
0: Evet ya, çok yanlış bir konuşmaydı.
1: Evet, öyle mi barışalım?
0: Hadi oradan.
2: Hadi çocuklar, bir an önce gidip gelelim.
0: Hadi.
2: Harun, emin misin doğru yerde olduğumuza?
1: Kesinlikle. Şimdi 30 metre daha ilerleyeceğiz. Sola dönüp 15 metre daha gideceğiz ve hedefe varacağız.
0: O zaman ilerleyelim. Ama nasıl hesaplayacağız kaç metre gittiğimizi?
2: Koca bir adım atarsak yaklaşık 1 metre ilerlemiş oluruz.
1: Çok iyi ya. O zaman başlayalım.
0: Hadi.
1: Hakikaten 30 metre gelince yol dönüyor.
0: Aferin Emin.
2: Teşekkürler.
1: Bir de dedektif olacaksın abla. Utan utan.
0: Asıl sen ablanla böyle konuştuğun için utan.
2: Hadi çocuklar, başlayalım saymaya.
1: İşte bu.
0: Evet, kesin bu. Harikasın Emin.
2: İnşallah doğru kutudur.
1: Doğrudur, doğru. Sayarak geldik. Tesadüf olamaz.
2: Hiçbir şey tesadüf değildir. Ama insan yine de emin olamıyor.
1: Ya sen emin olmayacaksın da kim emin olacak? Adın Emin bir kere.
3: İlahi çocuklar, demek define aradınız.
2: Evet Hakkı Baba.
4: Peki anladık. Elektrik şemasını harita, panoyu da define sandığı sandırız.
5: Dünden beri vardı bir haller sizde.
2: Ama biz...
3: Biliyoruz Emin'ciğim. Meseleyi yanlış anladınız. Fakat yine de parayı hayırlı işlerde kullanmak istemeniz çok güzel.
4: Bak, ona sözüm yok. Pırıl pırıl bir hareket.
5: Evet, 10 numara.
2: Allah razı olsun.
4: Madem define yok, öyleyse iş başa düştü.
2: Nasıl yani hocam?
3: Yani yapılacak tadilatları hep birlikte yapacağız.
5: Yani bedava.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için

0: izin istesek?
1: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
0: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
1: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of, ne yapacağız peki?
1: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
0: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
1: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay, aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
0: Almaz, olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
0: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi, Allah'a emanet.
1: Gördün mü Zikri? Bak, nasibin ayağına geldi.
0: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
1: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Gezisi.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
0: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.

0: Nedenmiş o? Ben yendim de ondan.
1: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
2: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
3: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
4: Kafam karıştı.
3: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
0: Ne? 300 yıllık mı?
2: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
4: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
2: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
5: Hey!
1: Yolu kapatmışlar.
6: Hey! Kim var orada?
1: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
3: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
1: Bundan bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
1: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
2: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil. Süzgeç.
7: Ah evet. Hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
4: Bence burada başka bir şey daha var.
6: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
0: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
6: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
2: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
7: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
6: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hayy, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
8: Neler oluyor?
7: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
6: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
9: Sorun nedir?
6: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
2: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
9: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
6: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: bakasaldık küpleri, tabloları, resimleri. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İyi ki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?

0: biraz dinlenebilir miyiz?
1: Hayırdır güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
0: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
2: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
2: Yani karpuz tarlası.
4: Hey!
5: Aa, oradaki yengeç değil mi?
2: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Ay, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
1: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
2: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
4: O da kim?
2: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
1: Doğru, hatırladım.
6: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
5: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
6: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
0: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
2: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
0: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
0: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
6: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
2: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene güçlü.
0: Oh, çok iyi geldi.
6: Aa, karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
5: Hı? Nasıl yani?
2: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
1: Bu harika!
6: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
2: Aa, ne güzel bir davranış.
4: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
2: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
4: Hey!
0: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. Aa, işte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır, bu kadar elma çekirdeği yeter.
7: Ama çok lezzetli.
3: Ben gidiyorum.
7: Dur.
3: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
5: Ne götürsem ki acaba?
8: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
5: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
8: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
5: Evet. Sorunu çözdün Kaju. Teşekkürler.
8: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
2: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
0: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdeklerini getirdim.
1: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi.
7: Erik mi?
1: Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
3: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
7: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
2: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
4: Hey!
3: Kütür kütür elma bu yedim. Lezzetliydi, çok şükrettim. Çekirdeğin olur beklersen.
9: Karpuzun içinde siyah, boncuklar içinde

zeytinlerin, çekirdekleri ağaç olur zeytinlerinin. Limon gibi sapsarı rengim, ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ay.

0: Familia Vera.
1: Fiyong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış,

0: yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
1: Ama sen Fionk'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
0: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fionk'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fionk'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fionk orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fionk'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fionk'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fionk hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fionk'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fionk'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fionk'u mutfakta unutmamıştı. Fionk mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu ama Fionk etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fionk'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
2: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
1: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

0: Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fionk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fionk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık. Aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık, sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Atibimin setresi uzun eteği... Of! Dikkat etsene azizim. Omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse. Eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Bize dayılık tuzsuza eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: Tamam bir olsun.
1: He?
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He? Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuzun adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Tamam, görürsünüz siz.
2: Ay Hak. Vay. Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of, sen in. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacivat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?
2: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Hiç.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem. Bir acayip.
1: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun Efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyurun Çelebi Efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabii.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: Yarım mı?
0: Hiç.
1: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
1: Buyur abi.
0: Dursun.
1: İçine tuzsuz deli Bekir girmiş sanki.
0: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedim?
2: Ya da Çelebi kafayı yedi.
3: Hay aklında 100 yaşa.
2: 1000 değil mi o canım?
3: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
2: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
3: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
2: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
3: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuza söyleyelim o zaman.
2: Bak işte bu iyi fikir.
3: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
2: Amanın.
4: Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
3: Edememiş zaten. Şekersiz nedir ya o?
2: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
3: Doğru.
4: Demek şekersiz Deli Çelebi.
5: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi...

0: Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
1: Buyur tüccar efendi.
0: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
2: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
0: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
1: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
0: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
2: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
0: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
3: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
2: Doğru yahu.
0: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
1: Şimdi üzüldüm adama.
3: Tüccar Efendi haklı.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
4: Tüccar Efendi!
0: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
2: Ne yapacağız?
0: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
3: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
1: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
0: Ben de esnafları dolaşayım.
2: Ya ben?
3: En kolayı seninki Karagöz.
2: Neymiş?
3: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
2: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
1: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
2: Of ya.
5: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
6: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
5: Aleyküm selam azizim. Yani...
7: Eyvallah.
6: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
7: Ha şöyle, korkacaksın benden.
6: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
7: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
6: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
5: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
8: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
5: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
8: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
5: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
8: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
5: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
2: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
3: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
1: Oh be! Sonunda namım da kurtuldu.
2: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
3: Tabii ya. Aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlü merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
8: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
7: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne? Nasıl olur ama?
6: Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
8: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
6: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
8: Kolaysa sen zıpla.
11: Evet Aziz, topu takip et.
8: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
11: Evet, topun önünde dur bari.
8: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
11: Sağ taraftan.
8: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
11: Kolaymış.
8: Nihat, çek şutu.
11: Nasıl yakaladım ama?
8: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
12: Fırtına gibiydiler maşallah.
8: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
1: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
8: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
9: Hadi.
8: Hadi.

0: Kimse Yeşiler. Bir yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
1: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
0: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
1: Haa, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
2: Evet sayın seyirciler, yukarı yumurtalı atağa geçiyor. Cemil'e pas atıyor. Cemil'den bağlı bir pas. Burak basıyor. Ve o da ne? Furkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atak şansı. Furkan burada pas atıyor. Nihat tekrar Furkan'ı attı.
0: İlk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin. Defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü atak var ya. Ama defansına boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Ah, nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
2: Kaleci dahil. An kadro gücü. Pasajları ilerliyorlar. Başlayacak mı? Geçen bir pas. Burak şut çekiyor. Vaziyetler inanılmaz bir kurtarış.
6: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
5: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
7: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
8: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
9: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
6: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
0: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri. Ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım. Ben de susadım.
2: Ne?
0: Ben de.

0: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
1: İlk ben gideceğim.
2: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
3: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
0: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
3: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
0: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
3: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
0: Şimdi doğru geri dönüşüme.
3: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
0: İleri dönüşüm mü?
1: Anne acıktım. Hı? Ben

0: Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
1: Ben de.
2: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
3: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
1: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
2: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
3: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
2: Yaşasın.
3: Tadam.
1: Nerede?
0: Balon.
1: Yaşasın. Hadi oynayalım.
3: Babanız hemen şişirsin o zaman.
0: Evet, hadi baba.
2: Hemen şişiriyorum efendim.
3: Bakalım kaç nefeste şişecek.
1: Baloncu, baloncu, hadi durma. Bir. İki oldu işte, hızla şişir. Üç kedi geliyor, hepsi tekir. Dört göz olduk, artık bitir. Beş.
2: Sağ olun, sağ olun.
0: Babam 5 nefeste şişirdi.
1: Geçen sefer 10'du.
2: Yok daha neler.
0: Hadi oynayalım.
3: Yere düşürmek yok.
1: En sevdiğim.
2: Salata bende.
3: Çok teşekkür ederim salata adam.
2: Ne demek, rica ederim.
3: Ama canım, artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
2: Yumurta da kırıyorum.
1: Çok yorulduğunu biliyorum.
0: Hiç de bile.
1: Ben kazanacağım.
0: Hayır ben. Ha?
1: Kapı. Baba kapı çalıyor.
0: Baba, baba.
2: Geldim, geldim. Çekilin bakayım.
1: Hala.
4: Halasının gülleri.
1: Halam geldi, halam geldi, yaşasın.
2: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
4: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
2: Ne zahmet ettin abla.
3: Alayım abla. Ne zahmet ettin.
4: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
2: Akıllıdır benim çocuklarım.
3: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
4: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
2: Aynı babası.
4: Aynı halası, halası.
0: Balon, kaç.
1: Ay.
0: Ya baba, balon patladı.
1: Yenisi lazım.
2: Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Hadi, yemek vakti.
4: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
3: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
1: Hadi baba, balon.
0: Balon, balon.
1: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
2: Balon şişirmece oynarız yine. Ama çocuklar, başka bir işiniz var sizin.
1: Ne?
2: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
1: Evet.
3: Ademciğim, ben onu kendim halledecektim canım.
2: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
1: Evet. Hadi anne.
2: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
3: Adem.
2: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
4: Ne yapıyoruz?
3: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet.
3: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
0: Biz?
3: Size kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Kamyon şoförü benim.
1: Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam.
0: Tamam. Hadi gidelim.
4: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
3: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
4: Hallederiz şimdi, olsun.
0: Düdün, kumunuz geldi.
4: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
0: Hemen döküyorum.
3: Çok teşekkürler.
4: Ama bu yetmez. Ne?
0: 5-3 tane daha lazım Ceren.
1: Tamam, hallederiz.
0: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
1: Tamam kaptan, merak etme.

0: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
1: Tamam, atıyorum. Gönder gitsin. Eğren, eğren, eğren, eğren.
0: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
2: Şimdi sıra Ceren'de.
1: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol. Yaşasın, hepsini devirdim.
0: Çok iyiydiniz.
1: Bir daha, bir daha.
2: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
1: Tamam.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün. Hadi o zaman tarlaya.

0: efendim? Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya.
1: Ormana.
0: Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
2: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
2: Haçen görmeymişsin. Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
2: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
2: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da yahu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmurda yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimler de bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan, kaç! Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasreddin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim. Neler geldi başıma? Neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

Şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar harami.

0: Ah hatun, ah! Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa, bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum, kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.

0: Demek yolu dolan başlı.
1: Evet. Neyse, bana müsaade. Hemen eve dönmem lazım.
0: Hoca bir dakika. Sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
1: Ha? Ama o yol 3 gün sürer.
0: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

Mm-hmm.

0: Yep.
1: Pena! Off!
0: Hmm?
1: Cassava! Sis, sis!
0: Come on!
1: Mama!
2: Hmm?

0: la.
1: Ma.

Whoa,

Colin.

0: Geri Dön Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Tom et Dean.
1: Vous Tom, Mimi, monsieur.
0: Ich te bin im Kibim.
2: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
2: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
2: Tilki?
3: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
2: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses.
3: Ama korkunç bir ses.
2: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Olmaz. Ben hallederim. Tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
2: Efendim?
3: Burası karanlık.
2: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
3: En azından mum.
2: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
3: Hı? Niçin haber verdin?
2: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirdim.

0: Bitirmesini istedim.
1: Sen var ya, bir harikasın dostum.
2: Ne oldu?
1: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
3: Ne yaptaydın beyefendi?

0: ihtiyaç olursa haber edersiniz. Bırak sana.
1: Hayır, gitmeyeceksin.
0: Gidemedim tilki. Tebrikler.
2: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
3: Oh be! Uçuş nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman, tabelayı unuttum. Oh, kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
2: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
0: Evet, oldukça garip.
2: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu, avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
0: Oyun oynuyorlar.
2: Kurye.
0: Efendim?
2: Oyun falan oynamıyorlar.
0: Ne biliyorsun?
2: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
0: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
2: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
0: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
3: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
0: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
2: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma.
3: Bu sefer ben de korktum.
2: Bu da ne? Mağarada birileri var.
0: Kaçalım tilki.
2: Meşale sönecek. Kurye bir şeyler yap.
0: Merak etme. Bir tane daha var.
2: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
0: Tamam.

0: Amma korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse.
0: Bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık.

duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
2: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha...

0: güzel olabilir mi?
1: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
0: Ya.
1: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
0: Tamam, deneyeceğim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.
0: Peki ne zaman deneyeceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da. Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
1: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
0: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
1: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
2: Haklısın. Peki ne yapacağız?
1: Tuna'nın istediğini. Köfte.
2: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
1: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
2: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
1: Evet. Öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
2: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
1: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
2: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
1: Hadi bakalım.
2: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
2: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
1: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
2: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
2: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
1: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
2: Bence de.
1: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: Ellerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcım sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk

0: suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır, artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
1: Hemen getiriyorum.
0: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
1: Anlaştık.
0: Hadi bakalım.
1: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın, püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
0: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
1: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
0: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
1: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki, şimdi ne yapıyoruz?
0: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
1: Anladım.
0: Hadi o zaman birlikte yapalım.
1: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
0: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
1: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
1: Yaşasın.
0: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
1: İşte servis tabağı.
0: Harikasın şefim.
1: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
0: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
0: Karnabahar.
2: Ne?
0: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
1: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
0: Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Anne, davul sesi kesildi.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hı? Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Au! Hı? Hay Allah! Anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi!
8: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
6: Bülbül kafeste. Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
7: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
7: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
7: Bülbül kafeste.
0: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Mirmir, sos lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: Oo, bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
0: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır.

0: Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
1: Kaşif!
0: Başlıyor yeni keşif.
2: Ha? Dil ne acayip bir organ.
0: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
2: Acı! Acı!
1: Acı!
2: Acı biber mi yedin?
0: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
2: Al Civan. Limon belki acını hafifletir. Çok yakışır.
0: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
2: Ağzım dilim kurudu. İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
0: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
2: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
0: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
2: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunda kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın.
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizde...

0: elimizden geleni yapacağız.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
2: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
1: Of of, dillere düştük yine.
2: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Aa, dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
1: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
2: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Furkan nerede kaldı?
2: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
0: Geri dönüşüm fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları çufiye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak, nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Ha? Geri dön Çufi! Durdurun onu! Eminim yine bütün günüm başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamun aleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleyküm selam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika tornetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: Şey, en azından bu sefer benim suçum yok.
1: Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
2: İzledin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
1: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
2: Açılış mı? Neyin açılışı?
1: O işte bunun açılışı. Hı? Hayır!
2: Eyvah!
1: Selamünaleyküm arkadaşlar.
3: Aleyküm selam Furkan.
1: Tahmin edeyim. Bodu'ya test sürüşü yaptırmak İsmail'in fikriydi.
0: Bu sefer benden çabuk davrandı Bodu. Bize seçme şansı bırakmadı.
1: Hayırlı günler Kadir amca.
2: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
0: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
2: Olur böyle şeyler çocuklar.
1: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
4: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
2: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
3: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
2: Helal olsun çocuklar.
1: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Bu parçalar iş görür.
0: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
3: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
1: Sen hiç merak etme Kadir amca.
2: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: Bu pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arka...
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet, şey, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
0: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca? Son bir dokunuş kaldı Kadir amca. Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
3: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
1: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama araya hep başka işler giriyor.
3: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
1: Hı.
3: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
1: Nasıl yani?
3: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
1: Haklısın. Burayı yakmamıza çufi sebep oldu.
3: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de, hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
1: Haklısın Makbule teyze.
3: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
1: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: İlahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Allah kabul etsin kardeşler.
2: Amin kardeş, amin.
3: Hocam bir sorun mu var?
1: Ha çocuklar, fark etmedim sizi. Bir işim vardı da.
2: Yapabileceğimiz bir şey var mı hocam?
1: Aslında var. İyi ki sordunuz. Hasan amca hastanedeymiş. Onu ziyarete gidecektim ama az evvel Tahsin amcayla konuştuk. Fırına kadar kendisine eşlik edecek birine ihtiyacı vardı.
0: Biz gideriz hocam.
3: Ben zaten ekmek alacaktım.
1: Hadi o zaman. Siz Tahsin amcayla fırına, ben de Hasan amcaya ziyarete.
0: Hasan amcaya hürmetlerimizi iletin hocam. Yokluğu belli oluyor.
1: Bunu duyunca sevinecektir.
0: Sen buraya kadar nasıl geldin bakayım?
2: Her zamanki gibi kardeşim.
0: Seni sümüklü seni.
2: Ne? Abdest alıp geldim. Sümüklü falan değilim.
0: Sümüklü seni.

0: Gördüğün gibi böyle bir şey yok. Gözlerinde problem var bence.
1: Ne oldu kardeşim? Neden kızdın?
0: Deminden beri sümüklü sümüklü deyip duruyorsun.
1: Ben hiç sana öyle bir şey der miyim kardeşim? Ben salyangozla konuşuyordum.
0: Ben de sandım ki. Sümüklü böcek?
1: Hayır kardeşim.

0: Salyangoz. Ne fark eder? İkisi de aynı şey.
1: Hayır değil. Sümüklü böceklerin kabukları yoktur. Ama bak bunun var.
0: Evet varmış.
1: Neyse ki salyangozların kulağı yok da seni duymadı.
0: Kulakları yok mu gerçekten?
1: Yok.
2: Kulak yok ama sümük çok.
1: Sümük sayesinde hareket edebiliyorlarmış. Biliyor muydun?
0: Yok. Demek öyle. Allah ne kadar değişik canlılar yaratıyor değil mi?
1: Aynen öyle kardeşim. Hem değişik hem faydalı.
0: Faydalı mı?
1: Tabii. Salyangozlar toprağın daha verimli olmasını sağlıyorlar.
2: Seni. Ne marifetlerin varmış he? Aferin sana.
3: Oo, siz gelmişsiniz bile.
1: Çoktan.
0: Geldik de salyangozlar hakkında bir dünya konuştuk bile.
4: Salyangozların gözleri antenlerindeymiş. Ne ilginç değil mi?
1: Aynen kardeşim.
0: Ne oluyor ya? Herkese salyangoz eğitimi verdiler de benim mi haberim olmadı?
4: Yoo, ben hayvanları yakından tanımayı çok seviyorum.
1: Hayvan belgesellerini ben de kaçırmam.
3: Sevgili arkadaşlar, salyangozlar hakkındaki konuşmalar bittiyse bir şey söylemek istiyorum.
2: Söyle tabii kardeşim, içinde kalmasın.
3: Arkadaşlar, Tahsin amcaların yan binadaki Abdullah amca vardı ya, o da rahatsızmış.
4: Ya,
0: kaç gündür onu da hiç görmedim camide. Demek hasta olmuş.
1: Nesi varmış peki?
3: Şekeri çıkıp duruyormuş.
1: Allah şifa versin.
5: Amin.
4: Bir şey diyecektin.
3: Arkadaşlar, ben fark ettim ki cemaatle namaz sadece bir ibadet değil.
0: Ne peki?
3: Camiye gelerek ve birlikte namaz kılarak ibadet etmiş ve bolca sevap kazanmış oluyoruz ama aynı zamanda birbirimizden de haberimiz oluyor.
1: Vay, doğru. Çok doğru. Adeta bizi birbirimize bağlayan bir şey.
0: Düşününce gerçekten öyle. Gelenlerle sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam oluşuyor.
3: Gelmeyenleri merak edip her şey yolunda mı diye haber almaya çalışıyor.
4: Bu kardeşlik değil de ne?
3: Aynen. İnsanın gelmediği zaman aranıp sorulması, merak edilmesi çok güzel bir şey.
1: İyi ki cami arkadaşlarımız var.
5: İyi ki.
4: Abilerim.
3: Soluklan Ali. Ne oluyor?
4: Nebahat teyzelerin kedisi dalda kalmış. Bayram Hoca abilerine söyle merdiveni alıp dikkatlice gelsinler dedi.
1: Bayram Hoca Hasan amcayı hastaneye ziyarete gitmemiş miydi?
3: Süper kahraman diyorum. Kimse inanmıyor.
6: İtfaiye gelene kadar dayanabilir değil mi hocam?
7: İtfaiyeden önce ben bir şansımı deneyeceğim.
6: Nebahat teyze evde. Güzel haberlerimizi bekliyor.
4: Hocam! Hocam!
7: Gelin çocuklar, gelin.
3: Merdiveni istemişsiniz hocam.
7: Evet Galip. Sağ olun, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti hocam? Şuradan şurası zaten.
3: Nerede bizim yaramaz kedi? Aa, Cemile de buradaymış.
0: O varken merdivene ne gerek vardı hocam?
6: Çıkmaya çalıştım ama olmadı.
7: Hadi bakalım, ağaca dayayalım merdiveni.
1: Geliyor hocam.
6: Akıllı seni.
0: Gitti hocam.
3: Hocam, bu cemaat işi çok güzel.
7: Hangi cemaat işi?
0: Namazı diyor hocam.
7: Güzeldir tabii. Hatta çok güzeldir. İşte bu güzellikten faydalanmamız için bizi her gün 5 vakit çağırıyor huzuruna. Bu nimeti bize bahşettiği için ne kadar şükretsek az.
3: Hocam ama öyle böyle değil. Her açıdan 10 numara bir yer. Arasak bulamazdık. Gülmeyin. Gerçekten öyle. Bu haberleşme, yardımlaşma ve bir dolu imkandan tüm çocuklar faydalanmalı hocam.
7: Çok haklısın Galip.
3: O zaman bir şey yapalım.
7: Söyle yapalım.
3: Hocam, haftanın bir günü mahallenin tüm çocuklarını camiye davet etsek, onlar da bu ortamın güzelliklerini görse ya. Sağ olun.
7: Hadi o zaman, bu hafta sonu hemen başlayalım. Namazdan sonra cemaate duyururum.
0: Sadece onlara söylemek yetmez hocam. Davetiye yapalım.
1: Yetmez. Afiş yapalım.
4: O zaman yarın herkes malzemeleriyle gelsin. Burada hazırlayalım ve dağıtalım.
7: Fikir güzel, organizasyon güzel.
0: Biz güzeliz.
1: Bu lafı Galip söylemeliydi.
6: Hocam bakın, kimi getirdim.
7: Aa.
0: Nebat

0: kaçak kedisi mi yoksa?
1: Evet.
0: Nereden buldun Cemile?
1: İkindi için camiye gidiyordum. Bir baktım ağacın dibinde.
2: Tırmanmalara doymadı demek ki.
1: Çağırdım, karnını doyurdum. Şimdi de namaza geldik.
0: Kaybolan kedilerin önce peşinden koşuyoruz, sonra kendileri camiye geliyor hocam.
3: Gelsinler, gelsinler.
2: Aman çok fazla abartmayalım. Çamurda üstüne alınır, şimdi çıkar bir yerden Allah korusun.
4: İkindi ezanı okunmadan Nebahat teyzeyi sevindirmeye ne dersiniz?
5: Yaşasın!
4: Hadi o zaman,

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Piş, buradaymış. Piş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur.

0: Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
1: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
0: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
2: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
0: Ben ne dedim?
2: Büyük babasını.
0: Yo, demedim.
2: Dedin.
0: Ben demedim, sen dedin.
2: Hayır, sen dedin, ben demedim.
0: Ben değil, sen dedin.
2: Sen dedin.
0: Sen.
2: Ben mi?
0: Evet, ben dedim.
1: Hadi Mo, seni bekliyorum.
3: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
1: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
3: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
1: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
3: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
1: Harika.
0: Mo operasyona hazırdır.
2: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
3: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
0: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
1: Deha olmasın o.
0: Ben ne dedim?
3: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
2: Aa, dolaba koymuştum galiba.
1: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
1: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik için.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: Yenilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbay.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet Mia.
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: günler can ya. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile.
1: Bir paket.
2: Hasta ziyaretine hediyeyle gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi?
1: İçinde ne var acaba?
2: Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın.
0: Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez.
1: Ne? Soğan değil mi?
2: Ah, iyi bari.
0: Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu.
2: Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim.
0: Bana mı?
2: Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum.
1: Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim.
2: Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: paket ve rozetler hazırlandı. Çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanında kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço, birken iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş.

0: Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 26'cık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki. Kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
3: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
3: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
3: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
3: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
0: Kadı Efendi ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
3: Efendim, ben bu 2 zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
3: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen kadı efendi,

0: Ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen kadı efendi hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
1: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın, doğru söylüyorsun.
2: Ama haklı değil ki.
1: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
1: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim, nasıl olur, kese benimdir deyince kadı ona, mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
1: Aman efendim, bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesendir, içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim
0: demiş. Kadı efendi de adamlarına,
1: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin
0: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
1: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
1: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
0: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
0: Tebrikler. Bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
1: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
1: Aferin sana. Böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru. Bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
0: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
2: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
3: 100 altın ceza kesmişti.
2: Evet, tebrikler, berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Agu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
2: Acaba?
1: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın, başardın Agu. Çogu. Agu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, evet. Hadi Agu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladığım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Agu ve Çogu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Selam vermen gerekmiyor mu?
0: Özür dilerim, unuttum. Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Tekrar soruyorum, ne yapıyorsun?
1: Kelebeği kovalıyorum.
0: Ama yakalamaya uğraşmıyorsun ki.
1: Çünkü yakalamak istemiyorum.
0: Öyleyse neden kovalıyorsun?
1: Bilmem, eğlenceli geliyor.
0: Ama yakalarsan belki kavanoza koyup izleriz biraz.
1: Olur mu öyle şey Eymen? Doğa içindekilerle güzel. Kelebeğin yeri kavanoz değil, çiçeklerin etrafı.
0: Doğru.
1: Peki senin elindeki ne?
0: Şimdilik bir çubuk ama yakında çöp savar olacak.
1: Çöp savar mı? O da ne?
0: Doğadaki çöpleri toplamak için yapılmış bir aparat.
1: Nasıl bir şey acaba?
0: Gel göstereyim. Temel amcamla birlikte yengeç yapacağız. Adı da çöp savar olacak.
1: Yengeç yapılır mı hiç? O bir hayvan.
0: Öyle değil. Çöp toplama aparatının adı yengeç. Bak sana resmini göstereyim.
1: Harika! Hadi yapalım.
0: Yaşa be! Demek yardım edeceksin bana.
1: Tabii ki. Doğanın daha temiz olması için ne gerekiyorsa yaparım.
0: Hadi gidip Temel amcamı bulalım.
1: Hadi. Çok güzel oldu. Denesene. Ha.
0: Poşet doldu.
1: Evet, iyi iş çıkardık.
0: Hadi eve gidip amcama topladığımız çöpleri gösterelim.
1: Hadi.

0: Tabii ki. Hem de sürekli.
1: Bizimkinden çok toplamışsın. Ne güzel.
0: Önemli olan doğayı temiz tutmak gerektiğinin farkına varmaktır Asya. Ne kadar topladığımızın çok da önemi yok.
2: Önemli olan faydalı ve güzel işler yapmak. Öyle değil mi Temel amca?
0: Kesinlikle Eymen. Doğa bizim evimizdir. Allah'ın bize nimetidir. Bin bir türlü güzellik doğada vardır. Bu yüzden evimizi temiz tuttuğumuz gibi doğayı da temiz tutmalıyız.
1: Evet. Allah hepimize doğa sevgisi versin.
0: Amin. Hadi bakalım. Şimdi topladığımız çöpleri gidip çöp kamyonuna teslim edelim.
3: Amin.

0: Temel amca. Bu ne Temel amca?
1: Sizin torbanızdaki neyse o çocuklar.
0: Sen de mi çöp topluyordun?

0: Mantarlar.
1: Bana kamuflaj zeki derler. Saklanmaçlar kralı. Beni asla bulamazlar.
0: Sobe, Sobe. Dayı, seni buldum. Çalının halkasındasın.
1: Nasıl ya? O kadar kamuflaj yaptım.
0: İlk seni buldum dayı.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kesin iyi var. Beni kimse bulamaz. Tabii.
0: Sobe, Sobe. Abla, sen de ağacın halkasındasın.
2: Aferin, akıllı bıdık.
1: Herkesi buluyor ya.
0: Abim iyi saklanmış.
1: Nasıl ya?
0: Bakın, bir şey buldum.
1: Yusuf olmadı kesin.
0: Sobe, ben kazandım. Abla, bu ne?
2: Mantar. Evet, bir çeşit bitki.
3: Hayır, mantarlar bitki değildir. Fen bilgisi öğretmenimiz öyle söylemişti.
2: Bitki değilse ne peki?
3: Bitki değilse hayvandır.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ayıp değil mi bu yaptığınız?
2: Neymiş dayıcım ayıp olan?
1: Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı dururken kendi aranızda tartışmanız çok büyük ayıp. Tabii.
0: O zaman sen söyle dayı.
1: Elbette Yavuzcuğum. Mantarlar hayvan da değildir, bitki de değildir tabii.
0: Dayı, en iyisi biz bunu anneme soralım.

0: Anne, kim haklı?
1: Mantarların hücre yapısı bitkilere benzer. O yüzden hayvan değildirler.
0: Ben demiştim.
1: Ama fotosentez yapmazlar. O yüzden bitki de değildirler.
2: Ben demiştim.
0: Kim haklı o zaman?
1: Mantarlar bitki de değildir, hayvan da değildir. Farklı bir türdür. O yüzden Zeki haklı.
0: Ne?
3: Ne? Cidden mi? Demiştim ben size. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor.
4: Canım da mantar çekti Safiye Hanım.
5: Şimdi olsaydı bir güzel mantar çorbası yapardım. Yanına da mantar kızartma.
4: Ağzımın suyu aktı. Vallahi toplayalım mı yapalım?
3: Babacım, babacım, babacım lütfen. Siz yorulmayın. Ben toplar gelirim.
0: Ben de toplamam.
2: Ben de.
0: Ben de.
4: Aman dikkat edin. Zehirli mantar toplamayın.
3: Babacım, ayıp ediyorsun. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor. Mikolog Zeki derler bana. Tabii.
0: Mikolog ne?
1: Mantar bilimiyle uğraşan insanlara mikolog denir.
4: Nereden mikolog oluyormuşsun sen?
3: Ben mantar çiftliğinde bir yıl çalıştım. Tabii.
6: Ama orada sadece kültür mantarı yetiştiriyorlardı.
3: Ne olmuş enişte?
6: Doğada binlerce tür mantar var. Bunlardan bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir. Yani yenilemez.
3: Sen merak etme enişte. Zehirli mantar toplayacak değilim. Ben bilirim.
7: Nasıl bilirsin mesela?
3: Mesela çayırda yetişen mantarlar zehirsizdir.
1: Böyle bir şey yok Zeki.
3: Tamam o zaman. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
6: Hayır, ağaçta yetişen bazı türler zehirli olabilir.
3: Bak bu kesin. Mantarı kopardığında rengi değişmezse zehirsizdir.
5: Of oğlum, bu da doğru değil.
4: Sadece zehirsiz olduğunu kesin bildiğimiz mantarları yemeliyiz. Siz topladıklarınızı getirin, sakın yemeyin. Burada inceleyip ayıklarız.
0: Tamam.
3: Göreceksiniz, bir tane bile zehirli mantar getirmeyeceğim. Tabii.
7: Hadi bakalım mantar avcılığına.
0: Hadi hadi.
3: Bu kız da her şeyi avlarım sanıyor ya.
0: Koşun, çok güzel bir mantar bulduk.
7: Oo, çok güzel görünüyor.
2: Rengi de harika.
3: Ben daha iyisini bulurum.
2: Farklı bir mantar daha.
7: Koşun koşun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kocaman bir mantar.
2: Mantar avcılığı bitmiştir arkadaşlar. Sadece bunu yesek de doyarız.
3: O lezzetsizdir. Ben en lezzetli mantarı bulurum. Tabii. İşte mantar dediğin budur. Çekil kenara koçu koçu. Önce ben buldum onu. Bak kuş geliyor. Kimse benim mantarımı benden alamaz. Tabii. İşte karşınızda dünyanın en lezzetli mantarı.
0: Hiç lezzetli görünmüyor.
3: İşte bile. O kadar lezzetli ki çiğ bile yenir. Bakın.
7: Dayıcığım, istersen önce annemlere bir soralım. Zehirli olabilir.
2: Bence Gümbele seni uyarmaya çalışıyor.
3: O beni kıskanıyor. Gümbele benden iyi bilecek değil ya. Tadı biraz değişikmiş ama yine de en lezzetli mantar bu. Benim mantarım.
2: Of dayı ya, başımıza iş açacaksın.
3: Başım dönüyor.
7: Kesin zehirlendi. Vakit kaybetmeden kamp alanına gidelim.
1: Mantarı fırında yapınca çok güzel olur.
3: Kurtar beni abla.
4: Mantar yedi değil mi?
5: Öyle olacağı belliydi. Bir kere de söz dinle be çocuk.
1: İnşallah tehlikeli bir tür değildir. Yoksa hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekir. Hangi mantardan yedi?
3: İşte bu abla. Bu mantar beni zehirledi. Karnım çok.

0: acıyor.
1: Çok zararlı değil.
2: Oh, neyse ki az zararlı bir tür bu. Çok hastaneye gitmemize gerek yok.
0: Nasıl iyileşeceğim peki?
2: Biraz karın ağrısı çekersin, geçer.
0: Ay, enesi, evcil mantar. Bu vahşi mantarları yok etmek lazım. Bunlar insanların düşmanı, değil mi?
3: Ay, oh, ay.
2: Hadi uzan, biraz dinlen.
4: Ne yapıyorsun dayı?
0: Dünyayı kurtaracağım yeğenim.
4: Uzaylılar dünyayı mı istila ediyor? Benim niye haberim yok?
0: Hayır yeğenim ya. Düşmanımız uzaylılardan daha tehlikeli. Tabii.
4: Allah Allah. Kim peki?
0: Tabii ki de mantarlar.
4: Of dayı ya. Ben de ciddi bir şey sandım. Mantarları yiyoruz. Niye bize düşman olsunlar? Çok da lezzetliler.
0: Biz onları yiyoruz. Onlar da bizi içten yiyorlar. Mantarların kökünü kurutmazsak insanlığın sonu gelecek. Tabii. Al sana. Dünyayı yok etmek ha. Görürsün sen. Sizi yok edeceğim. Bir daha Zeki'nin insanların karnını ağrıtamayacaksınız. Görürsünüz gününüzü.
4: Dayımın hastalığı geçmedi galiba. Dede, yetişin!
1: Ne oldu? Uzaylılar mı dünyayı istila etti?
4: Bilmem. Bakın varsa öyle bir şey benden saklamayın. Bilmek istiyorum.
1: Şaka şaka. Ha? Seni bu kadar heyecanlandıran şey ancak uzaylıların istilası olur dedim.
4: Yok yok. Dayıma bir şeyler oldu. Ha? Ormandaki tüm mantarları yok etmeye çalışıyor. Ne? Dünyayı mantar istilasından kurtarıyormuş.
1: Ah şaşkın çocuk. Çağır da gelsin hemen.
0: Madalya vermenize gerek yok babacığım. Ben sadece vazifemi yaptım.
1: Ne vazifesi oğlum? Senin vazifen dünyayı yok etmek mi?
0: Kurtarmak.
1: Dünyanın dengesini bozarak mı kurtaracaksın?
0: Ne alaka baba ya? İşe yaramaz ve zararlı mantarlardan kurtarıyorum dünyayı.
2: Olur mu Zeki'cim? Mantarların faydaları saymakla bitmez.
0: Aman abla ya. Neymiş? Say.
2: Sen ekmek seviyor musun?
0: Tabii çok severim.
3: Maya da bir mantar türüdür. Ekmeği mayayla yaparız.
1: En sevdiğim yemekler arasında mantarlı bir sürü yemek vardır.
2: Bazı mantar türlerinden ağrı kesici ilaçlar yapılır.
5: Hatta bilim insanları ağaçların mantarları kullanarak birbirleriyle haberleştiklerini bile bulmuşlardır.
0: Tamam o zaman zehirli olanları yok edeyim sadece.
1: Bak Zeki, Allah bu dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Onlar da kainatın dengesi için gerekli canlılardır.
0: Özür dilerim o zaman.
3: Alayım.
0: Ah mantar.

Zehirlisi çok feci. Kıvranır durursunuz. Benden gibi, ben gibi. Allah mantar yaratmış bin bir türlü faydayla. Kurmuş dengeyi dünyaya. Siz bozmayın, bozmayın.

0: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Şey ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
4: Şey efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
1: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
4: 120 para.
1: Biraz pahalı değil mi?
4: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
1: Doğru, haklısınız. Bir şişe alayım.
4: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?

0: arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
1: Biraz kötü bir şakaymış.
0: Yok yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
2: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki garip birden bir şey fark etmiş.
3: Ne?
2: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
1: Aman usta, bu gerçek mürekkep.
3: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
1: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
3: Yahu karışma sen. Ben de niye mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
4: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
0: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
2: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış, çağırmış.
3: Garip ne yapmış?
1: Ama efendim, arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
3: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
1: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
3: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
1: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
2: Sefa garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
3: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
2: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
3: Ne diye?
2: Hiçbiri bu garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
3: Ne kötü.
2: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
0: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
1: Evet efendim.
0: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
2: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
3: Oh be!
2: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
4: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
3: Evet Abidin Bey, gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
0: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
3: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım. Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
0: Sahi mi?
3: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
0: Peki, çok mantıklı bu.
3: Yalnız parayı peşin alırım.
0: Tabii, bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
3: Hay hay. Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
2: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
4: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
0: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
1: Üstelik parayı da peşin istedi, öyle mi?
0: Evet.
1: Usta, gel vazgeçelim bu işten.
4: Ara

0: Vazgeçtiğini söyle.
1: Vazgeçmişler mi peki anne?
2: Yok kızım. Abidin ustanın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
3: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
4: Dur canım. Öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
3: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
4: Tamam canım, tamam, kızma.
0: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
3: Ne? Garip. Demek sen ha?
0: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
3: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
0: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
2: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına, lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
1: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
2: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, "Bizi aldatan bizden değildir," diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
1: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
2: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
1: Amin.
5: Hatta etme

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım, yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.

0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
1: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
2: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Hı? Tabii.
1: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor. Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et. Benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah. Çelik saç. Pervane. El.
2: Elimi vermem. Bana lazım.
0: Of ya. Kendi elini değil, masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
1: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
1: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
1: Bitti mi dayıcığım?
0: Hayır. Son olarak biftek.
1: Biftek mi?
0: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
1: Ne? Ben yokum arkadaş.
2: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
0: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
2: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
0: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tabii. Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.
2: O kadar fazla ama.
0: Müzik niye durdu? Dur yapma, kıçı kıçı. Anlaşabiliriz, tabii. Dur.
2: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
2: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
2: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
2: Olmaz.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elindeki nedir baba?
1: Tarihi bir harita. Yol güzergahımızı gösterecek.
0: Sen daha orada mısın baba? Eski de o yöntemler. Tabletten 2 dakikada buluruz yolumuzu.
1: Öyle söyleme oğlum. Bu harita başka. Şu anda buradayız. Takip edeceğimiz rotaysa şu çizgi. Yani tarihi Hicaz demiryolu.
0: İnanmıyorum. Sürre alaylarının gittiği 100 yıllık yol bu. Harika.
1: Harika tabii. Ne sandın?
0: Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin babam. Zemzem dur yapma. Tamam tamam. En muhteşem sensin. Yapma ne olur. Navigasyona göre bu yol bizi bir baraja götürüyor babacığım.
1: Yollar eski haritayla uyumlu değil mi yani?
0: Hayır.
1: Bunu tahmin etmiştim.
2: O da ne?
0: Baba! Dikkat et!
1: Oğlum, Muharrem dedeye su getirir misin?
0: Hemen getiriyorum babacığım.
1: Az önce seni bayağı korkuttuk Muharrem dedem. Kusurumuza bakma.
3: Ne dedin? Benim kulak pek duymuyor da.
1: Hakkını helal et dedim.
3: Helal olsun. Kabahat bende. Sıkma canını. Böyle baba oğul yolculuk nereye?
1: Kısmetse kutsal topraklara. Hacca gidiyoruz.
3: Oo, ne kadar güzel. Selametle gidin gelin.
1: İnşallah.
0: Afiyet olsun Muharrem dede.

0: su verenlerin çok olsun.
1: Zemzem.
0: Yavaş sürseniz arkadaş.
2: Selamın aleyküm. Biraz tozu dumana kattım galiba.
0: Aleyküm selam. Boğulduk burada muhtar.
2: Kusura bakmayın. Benim emektar azıcık arızalı. Hoş geldiniz köyümüze.
3: Hoş bulduk.
0: Sen niye geldin muhtar?
2: Seni almaya geldim Nur Yüzlüm. Barajın orada hepimiz seni bekliyoruz.
0: Tabii ya. Bugün yarenim demir yolunun geçtiği yere gelecek.
1: Hı? Demir yolu mu?
2: Baraja gideceğiz Muharrem dedem.
0: Hayır. Orası baraj değil. Demir yolu. 85 yıllık tarih kitabı duruyor karşınızda.
2: Peki tamam. Sen ne dersen o. İşiniz yoksa siz de bizimle gelin. Çok güzel bir etkinlik yapacağız.
4: Arkadaşlar, direkleri 10'ar metre aralıklarla dikelim.
1: Köylüler burada ne yapıyorlar muhtar amca?
2: Leylekler için yuva yapıyoruz.
3: Çok ilginç. Leylekler için yuva yapıldığını ilk kez görüyorum.
2: Köyümüz kuşların göç yolu üzerinde. Her sene burada konaklayan leylekler elektrik direkleri de yuva yapıyorlar.
1: Elektrik direği onlar için tehlikeli değil mi?
2: Evet. Biz de misafir kuşlarımızı korumak için yuva direkler dikmeye karar verdik.
1: Aa, çok güzel. Biz de yardım edebilir miyiz?
2: Tabii edebilirsiniz. Az kaldı. Hadi. Yakaladık.
5: Tamam, oldu.
1: Abi, sen gerçek misin?
5: Masallardan fırlamış dev gibiyim, değil mi? Muhtar emmi, son direk nereye dikilecek?
2: Oraya dikebilirsin.
5: İşte oldu. Yuvalar hazır.
0: Aferin size çocuklar. Çok yoruldunuz ama değdi. Birazdan misafirlerimiz de gelir.
1: Baba, Zemzem yok.
3: Buralardadır oğlum, telaş etme.
5: Direğin üzerinde leylekle kavga eden senin kuşun mu?
1: Aman Allah'ım, bu Zemzem.
0: İlk leylek gelmiş. Yarenim, sen nerelerdesin?
3: Kavga daha fazla büyümeden Zemzem'i oradan hemen indirmeliyiz oğlum.
1: İyi de nasıl?
5: Benim bir fikrim var.
1: Zemzem, hadi benim güzel kuşum, gel bana. Leylek kardeş, sen şuralarda gezinsen. Ben de o sırada Zemzem'i ikna etsem. Ne dersin? Allah'ım, iki inatçı kuşun arasında kaldım. Ne yapacağım ben?
0: Murat, indirmenin bir yolunu buldum.
1: Zemzem. Oh be, sonunda. Leylekle lak lak yarışına girince susadın, değil mi Zemzem? Ha? Zemzem? Ha? Tarihi demir yolu attığını bulduk. Baba, koşun, koşun. Hicaz demir yolunu bulduk.
0: Gözlerime inanamıyorum.

0: Biliyorum. Haç yolunu buldun Murat.
1: Demiryolu hikayesi gerçek miymiş?
2: Bu haritaya göre barajın olduğu yerde eskiden bir demiryolu varmış.
0: Dedim size. Çocukken ne oyunlar oynardık bu rayların üstünde.
3: Nasıl oyunlar oynardınız Muharrem dede?
0: Anlatmakla olmaz. Göstermem gerek.
3: Lütfen göster, lütfen.
0: O halde... istasyona geldim. Biletimi aldım. Trene bindim. Mekke'de indim. Murat, sen çıktın. Hepiniz oyunda bir hac görevinin ismini aldınız. İsmi söylenen oyuncu ortaya gelip görevini bize göstersin. Hazır mısınız?
4: Evet.
0: Oyun başlasın. Vakfe, ortaya gel. Hareketin doğru. Vakfede dua edilir. Müzdelife, ortaya gel. Hareketin doğru. Müzdelife'de taş toplanır. Tavaf, ortaya gel.
3: 7 kere dönüp geliyorum.
2: Tam Murat'a göre bir görev vermişsin Muharrem dede.
3: Leylekler, leylekler geldi.
5: Tam zamanında.
0: Yarenim gelmemiş.
3: Muhtar amca, Muharrem dede neden üzgün?
5: Onun leyleği Yaren daha gelmedi. Bu yüzden biraz üzgün.
3: Yarenim, yarenim diye sayıkladığı leylek miydi?
5: Evet, Yaren onun 20 yıllık dostudur.
3: Ya!
0: Geldi! Geldi! Yaren, buradayım, burada!
6: Bakın, bakın! Yaren leylek aile kurmuş.
2: Çoluk çocuk yola çıkmak kolay mı? Ondan geç kalmış demek ki kuşcağız.
3: Büyüyünce beni bırakıp gitmek yok, tamam mı Zemzemcik?
0: Bu yolun sonundan sağa dönerseniz... sınır kapısına ulaşırsınız evladım.
2: Teşekkür ederiz Muharrem dedem. Kalın sağlıcakla.
0: Kalın giyinmeyin, aman ha! Oralar sıcak olur.
5: Güle güle gidin.
6: Yolunuz açık olsun.
0: Bizim için de dua edin.
3: Zemzem bak, arkadaşın seni uğurlamaya gelmiş. Sınır kapısına geldik baba.
2: İlk kez yurt dışına çıkacaksın. Heyecanlı mısın?
3: Hem de çok. Tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kal güzel ülkem.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra

0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
1: Allah! Ne güzel.
2: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: ormandan elde edilen ürünleri gereksiz tüketmemeliyiz.
1: Uçaklar ne zaman kalkacak abi? Hı? Yavrucumla bekliyoruz. 5, 7, 4, 10 dakika oldu.
0: Hemen geliyor. Mesela kağıt tüketimini azaltarak başlayabiliriz. Uçak geliyor.
1: Yavrucuğum bak, uçak geliyor. Ne güzel dönüyor abi. Bak, uçak indi bile. Yaşasın.
0: Bugünlük son uçağımız da yola çıkıyor.
1: Tamam yavrucuğum, uçakları izledik. Şimdi abim ödevini yapacak. Biz de keyfimize bakacağız.
0: Tabii mecburen kağıt kullanıyoruz. Bu yüzden ağaç dikmeliyiz.
1: Ağaç dikmeliyiz, evet. Hemen dikelim abi. Ben kiraz ağacı istiyorum ama beyaz, tombik kiraz.
0: Tamam canımın içi. Dedem ağaç dikme zamanını haber verecek. Biz de dikeceğiz.
1: Her gün ağaç dikilmez yavrucuğum. Onun da bir zamanı var.
0: Ormanlara ev yapmamalıyız.
1: Evet ama ormanların yanına ev yapabiliriz. Hemen de ormana gidip ağaçları tanırız ve de kuşları tanırız ve de çiçekleri tanırız ve de kelebekleri tanırız.
0: Çok doğru. Ormanların korunması demek yüzlerce bitki ve hayvan türünün korunması demektir.
1: Aa abi, çok ses geliyor. Pencereyi kapatabilir misin? Oyuna dalamıyorum.
0: Oyuna dalıp gitme kardeşim. Sana ihtiyacım var. Bak, ödevimi yapıyorum. Sen de bana fikirlerinle yardım ediyorsun.
1: Ya ben bu yüzden buradayım abi. Ödevin hemen de bitsin ve de beraber oyun oynayalım.
0: Pencere zaten kapalı Cemre. Yakınlardan geçen bir kamyon var demek ki. Birazdan uzaklaşır, merak etme.
1: Biraz şekerlemeye ne dersin şekerim? Of, neden gitmiyor bu kamyon? Lastiği mi patlamış?
0: Biraz sabırlı ol kardeşim, gider birazdan.
1: Ben odama gidiyorum, yavrucuğumu uyutacağım. Uyumayınca bütün gün huysuzlaşıyor.
0: Tamam kardeşim, ödevin bitince birlikte bahçeye ineriz.
1: Harika.
0: Acaba arkadaşlarımın evinde bu geri dönüşüm kutularından var mıdır? Komşularımız kullanılmış kağıtları öylece çöpe atıyorlarsa çok yazık olur. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Ve tabii ormanlara çöp dökmemeliyiz. Gerçekten de bu kamyon neden bir türlü gitmiyor?

0: ormanlara moloz da dökmemeliyiz. Dede!
1: Hay yaşa evlat. Hakkın var. Ormana moloz boşaltacaklar.
0: Nasıl olur dede? Yasak olduğunu bilmiyorlar mı?
1: Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Ben hemen belediyeye haber veriyorum. Bekçiyi de alıp ormana geçiyorum.

0: Ormanlar hepimizin. Ben ödevime dalmıştım dede. Cemre fark etti kamyonun sesini önce.
1: Evet dede. Abim kamyon geçip gider dedi ama geçip gitmedi.
2: Aferin çocuklar. Dikkatiniz sayesinde güzelim orman zarar görmekten kurtuldu.
0: Peki ne oldu kamyona dede?
2: Ben evden çıkmadan belediye ekiplerine haber vermiştim. Onlar gelinceye kadar da muhtarla ve bekçiyle kamyonun olduğu yere gittik.
1: Nesi varmış kamyonun dede? Lastiği mi patlamış?
2: İlahi cimcime. Kamyon inşaat çöpünü ormana dökmek istediği için yanaşmaya çalışıyormuş. Neyse ki tam vaktinde müdahale ettik.
0: Çok şükür dedem. O molozlar ormana dökülseydi toprağı da suyu da havayı da kirletirdi.
2: Aynen öyle evlat. Belediye ekipleri gelene kadar biz boşaltıma engel olduk. Sonra da kamyonu götürdüler.
0: Nereye götürdüler dede?
2: İnşaat atığının döküleceği özel alanlardan birine.
0: İnşallah bir daha böyle bir şeye tanık olmam.
2: Ama böyle yanlışlar yapılıyorsa da fark etmek ve haber vermek önemli.
0: Cemre'nin dikkati ve odamın ormana bakması şansımız oldu. Bazen değişik bir kuş sesi duyuyorum ve hemen odamın penceresinden ormana bakıp kuşu görebiliyorum.
1: Ben de bazen bir kuş sesi duyuyorum ve abimin odasının penceresinden bakıp kuşu görebiliyorum.
2: Odan bir kuş gözlememi gibi.
0: Uf dede, su kemerleri tamir edilirken gece gündüz pencere başında çalışmaları takip etmiştim.
2: Ecdadın hazineleri sana emanet Çelebi.
0: İnşallah dede, bir gün hepsini Cemre ile de gezeceğiz.
1: İnşallah abi, seninle gezmek için sabırsızlanıyorum.
2: Odandan su kemerlerinin tamirini istediğini söyleyince aklıma Otağ Tepe geldi.
0: Otağ Tepe mi?
2: Evet. Sultan Fatih'in fethi için hazırlanırken karargahını kurduğu yer.
0: Otağ Tepe ne demek?
2: Otağ eski dilde oda demek. Padişahın odasının yani çadırının bulunduğu tepenin adı Otağ Tepe.
0: Vay! Fetih zamanı. Padişah çalışmaları takip ediyor. Bir yanda planlar, haritalar, hesaplamalar. Diğer yanda Otağ Tepe'ye kurulmuş şehri izleyen Sultan Fatih.
2: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nın inşaatını tam karşısındaki bu tepeden takip etmiş.
0: Benim odamdan ormanı seyretmem gibi o da otağından fethi hazırlıklarını mı takip etmiş?
2: Şu hayırlı işimizi bitirelim, biz de koruluruz Otağ Tepe'ye. Canım İstanbul'u seyrederiz.
0: Yaşa dedem.
2: Hadi bakalım cimcime. Komşularımız için geri dönüşüm kutularımızın yapımına başlıyoruz. O marifetli ellerinden, o tertemiz hayallerinden bize hangi güzellik gelecek bakalım.
1: Kelebek. İlk kutumuzu kelebekle süsleyeceğim.
0: Komşularımıza geri dönüşüm kutularını verdik.
2: Çok hayırlı bir işe vesile oldunuz evlat.
0: Mahallemizin de doğaya katkısı olacak.
2: Görev tamam. Şimdi canım İstanbul'u seyretmeye gidebiliriz.
0: Yaşasın.
2: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Dede, muhteşem bir manzara.
1: Evet evlat, burası İstanbul Boğazı'nın en geniş manzara sunan noktalarından biri.
0: Neredeyiz biz?
1: İstanbul Boğazı'nın en güzel ilçelerinden Beykoz'un Kavacık semtine bağlı Fatih Korusu'ndayız.
0: Koru adını elbette Sultan Fatih'ten alıyor.
1: Burası Boğaz'ın en dar noktası evlat. Dolayısıyla şehri kontrol altında tutmak için en elverişli yer.
0: Aa, mantıklı.
1: Ta Hazreti Osman döneminden Sultan Fatih'e gelinceye kadar bütün kuşatmalarda karargah bu noktaya kurulmuş.
0: Peygamber Efendimiz zamanında başlamıştı İstanbul'u fethetme hayali. Hatırladım.
1: Yıldırım Bayezid de Anadolu Hisarı'nı inşa ettirirken çalışmaları bu tepeden takip etmiş.
0: Ne güzel. Rumeli Hisarı'nı gezmiştik dede. Peygamberimizin adı buradan daha güzel seçiliyor.
1: Hatırladın değil mi?
0: Sultan Fatih Hisar'ın kuş bakışı görüntüsünden Peygamber Efendimizin adının okunmasını istemiş. Ne zarif bir düşünce.
1: Aynen öyle evlat. Pek zarif.
0: Dede, bu yapı...
1: Neye benziyor?
0: Bu tuğlaların ve aralarındaki harcın rengi bana yere batan sarnıcını hatırlattı dede.
1: Dikkatin fevkalade. Sarnıçlar suyun süzülebilmesine imkan veren özel bir malzemeyle inşa edilir. Bu bir su sarnıcı evlat.
0: Su kaplumbağası. Nereye geldik?
1: Bir bak bakalım etrafına.
0: Aa, bu ağaçlar onlar mı?
1: Evet, bu ağaçlar uzaktan bakıldığında atının üstünde şaha kalkmış Sultan Fatih'in görüntüsünü andırıyor.
0: Gerçekten de benziyor dede. Dede, benim Sultan Fatih'le bir fotoğrafımı çeker misin?
1: Çekerim tabii.
0: Sultanım, deden bilir. Ben sizin sıkı hayranınızım.
1: Hmm.

0: Ah ah, ne iyi düşündük torunum. Bu manzaraya karşı korulup da karnımızı doyurmak nasip oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah dedem. Tam sultanlara layık bir sofra.

0: 유물전화!
1: 시즌 1부터 무쾌한 할수 있는 레전드 쇼에 나왔을 때 헤매는 선생님으로

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekler Hıkkımız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: 는 서너디오름.
1: Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
2: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
1: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
2: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
3: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
1: Ne cümbüşü?
3: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
1: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
3: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
3: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
0: Olur, ayırmam.
2: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
1: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
2: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da belki buradan...
1: Ne yapıyor?
3: Düşünüyor.
1: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
3: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
1: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
3: Ali.
2: Evlat sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
1: Arif baba, tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
2: Bak sen şu işe.
3: Ne oldu dede?
2: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
1: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
2: Nereye çocuklar?
1: El yazmasını aramıyor muyuz?
2: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
3: Merak etme dede.
1: Birazdan yanındayız.

0: Şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Ah, Tornet. Tornet'in tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması Tornet'ten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. Ha? İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: ルックブース。Burada paça izleri var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
1: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
1: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
1: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: harfler. Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet. Hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
1: Bir dakika. Kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem. Belki rıkkıbız yapmıştır.
1: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
1: Rıkkıbız da kargaların.
3: Rıkkıbız!
1: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
4: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
1: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
4: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
4: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum. Tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa kuşlara bak. Aa. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
2: Dur!
1: Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.

0: ki, Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır?
0: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir Taşhan'a gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum.
3: E'si
4: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
3: Barışırlar mı diyorsun?
4: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
3: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
4: Bugün çarşı günü galiba.
3: Nasıl yani?
4: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
3: Cam ve silikon mu?
4: Evet.
3: Ne yapacakmış?
4: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
3: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
1: Selamun aleyküm.
2: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
3: Açılın bakalım. Çiçeğimize çit yapacağız.
1: Aa, bu ne?
2: Camdan muhafaza.
1: Kimin fikri?
0: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
3: Hmm, şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
1: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
0: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
5: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
2: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun.
3: Tekrar özür dile.
1: Kabul eder mi?
2: Denemeden bilemezsin.
1: Doğru.
5: Taşhan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
3: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
1: Öyle görünüyor hocam.
3: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
1: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
3: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
1: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
3: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
5: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
2: Doğru. Gidelim hemen.
4: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
1: Küstüm çiçeği mi?
4: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
3: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
4: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
1: Barıştık bile.
4: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
6: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
2: Oo!
5: Aa! Emin, ben de küstüm sana.
4: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
1: Gerçekten de yanlış anlamışım.
6: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
1: Harun!
6: Tamam, gerek yok.
3: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
6: Ne çiti?
1: Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
6: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
1: Koparmayacaksın değil mi?
6: Emin.
1: Şaka.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Selam vermedim. Şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi.
2: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: Baksana. İtfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konuyum, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de

0: Pichi, pichi.
1: Bu sefer Sütlaç, Güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve Puf, bizi topla vurmaya çalışın.
2: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
1: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
3: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
4: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
5: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
6: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
5: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
1: Tekerleme mi? O da nedir?
3: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklınla bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
5: Tekerleme ağzımızdan şıpşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
2: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
5: Şimdi söyleyeceğim tekerlemede çıkan topu atanlardan biri olacak. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir tekerleme uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
4: Tekerleme bende bitti.
3: Evet, sen güçlü. Topu atacaklardan birisin.
1: He, şimdi anladım.
3: Bir tekerleme de benden olsun mu?
0: Evet.
3: Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Aşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
1: Ha? Ve diğer topu atacak kişi Sütlaç.
5: Hayır Kıpır, seni gördük. Sen çıktın.
1: Şaka yapmıştım sadece. Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
3: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.
1: Ben hepsini de söylerim.
2: Ben de söyleyebilirim.
6: Ay, bu çok eğlenceli. Keşke daha çok tekerleme söylesek.
5: Neden olmasın? Tekerleme çarşısına gidebiliriz.
0: Tekerleme çarşısı mı? Yaşasın!
3: İğne battı, canımı yaktı.
4: Ne? Nereye battı?
5: Bu da bir tekerleme.
3: İğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya koş.
0: Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, hop, altın top. Bundan başka oyun yok.
7: Bu tekerlemede ne var ki?
3: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
7: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugünlük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
2: Hangi tekerleme o?

0: Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: Ben de söyleyebilir miyim?
0: Berber mi olmak istiyorsun?
1: Hayır hayır, sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber berber ber, gel berber bir dükkan. Olmadı galiba.
0: Olur olur, ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: İşte söyledin Puf.
3: Şuradan bir koku geliyor.
2: Nefis bir koku. Yengeç sen, yengeç nereye gitti?
4: Tabii ya, çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
3: Mantı.
0: Evet, mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
5: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
0: Tüm çarşı bana emanet bugün. Ah, yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
3: Dayanamıyorum, mantı yemek istiyorum.
0: Aa, durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
2: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
0: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
2: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt? Bence tekerleme bu. Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani, olmadı mı?
3: Olmadı olmadı.
0: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
2: Dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
0: Başardın yavru balık. Hadi herkese afiyet olsun.
2: İşte manav yengeç.
6: Hangi elmayı yesem acaba?
0: O piti piti karamelase piti.
7: Aa, bu çok kolay bir tekerleme.
0: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
5: İyi misin yengeç?
6: Elmalar.
0: Aa, neydi tekerleme? Unuttum, elma kafama düşünce.
7: Ben biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
6: Evet, şimdi hatırladım.
5: Aferin Sütlaç, tek seferde söyledin.
0: Dal kalkar, kartal kakar.
4: Ama yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
2: Portakalı soydum, başıma koydum. Tekerleme öğrendim, çok daha eğlendim.
7: Bir berber, bir berbere demiş ki, gel arkadaşım, ne güzel tekerleme.

0: bizimle söyle.
1: Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
2: Tam yarım çeyrek.
1: Oh, atlattım.
3: Yakaladım.
1: Sulandım.
3: Hay Allah, su bitti.
1: Şimdi sıra bende. Benimki neden sıkmıyor?
3: Olmadı.
1: Ama neden çalışmıyor ki?
3: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
1: O ne kadar ki?
3: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
1: Kafam çok karıştı.
4: İncilerim, size güzel bir haberim var.
3: Güzel haberlere bayılırım.
4: Dostumuz Polis Kaju, mercan yada gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
0: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
5: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
2: Tebrikler Polis Kaju.
5: Teşekkürler. Bu madalyayı kazandım ve sizlerle kutlamak

0: için pasta aldım.
1: Pastalar çok güzel görünüyor.
2: Hey! Bensiz kutlama olur mu?
0: Yengeç!
1: Sesi var ki.

0: Zaten bir kişi için çok fazla.
1: Ne yapacağız peki?
2: Herkese çeyrek dilim.
1: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
0: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
1: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
3: İşte bu dostum.
0: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. Dört çeyrek pastamız oldu.
4: Dört çeyrek dilim.
1: Diğer pastayı da dört çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
2: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
5: Görevi hala söylemedin yengeç.
2: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
3: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.
6: Sahiden mi? Bak yine duygulandım.
2: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
7: Hey!
2: Yapboz parçaları dağılmış fırtınada. Pırpır şapkam var kafamda.
3: Uçar gibi geziyorum. Aa, ne oluyor? Duramıyorum. Daldım yosunların arasına. Aa!

0: yapbozun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

0: Dün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem Rose...

0: Bera.
1: Mini kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki... Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu.
2: Bera, niye durdun?
1: Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
2: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
1: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
2: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
1: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
3: Yedilerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş, yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Dur ya, dur! Nereye gidiyorsun bebe? Amanım! Anda fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ney? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz! Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni!
0: Şimdi görürsün sen bebe!
3: Dur hele yahu!
0: Neden durdurdun beni?
3: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
3: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
3: Gördüm.
4: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda! Bugün de hepiniz iyiliksever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
3: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
3: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
4: Aman Tuzsuz Efendi. İkindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
0: Bir dakika ya. Bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
3: Sen de gel. Gelme mi dedik?
0: Yürüyün hadi.

0: Sen miydin keçi?
1: Be.
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be.
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be.
0: Doğru ya. Zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum.

0: Yapma dedim. Yetti ama.
1: Ha? Beygir, sen miydin? Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim. Sabrım taştı ama. Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
2: Aman. Ah!
1: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
2: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
1: Ağaçta.
2: Evet.
1: Peki neden şapkama vurup kaçtın sabah?
2: Ne şapkası?
1: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
2: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
1: Bırak şimdi.
2: Yahu yapmadım diyorum.
1: Tabii kesin.
2: Yapmadım.
1: Yapmamışmış. Bu ne o zaman?
2: Yapmadım.
1: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
2: Yapmadım dedim.
1: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
2: Şşş Karagöz.
1: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Amanın. Bebe Ruhi.
2: O kim?
1: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni. Ay, neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
3: Buraya gel.
1: He? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
3: Gel. Hayır, buraya gel.
1: He? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
3: Gel, gel.
1: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
4: Hay hak!
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Bir bakalım Hacıvat. Bebe Ruhiler buradalar mı?
4: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
1: Benler, kendimler de değilimlerkiler.
4: Yahu ne diyorsun?
1: Bebe Ruhiler.
4: Bebe Ruhi demek istedin sanırım.
1: Hayırlar. Bebe Ruhi demekler istemedimler. Bebe Ruhiler dedimler.
4: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
1: Açtımlar. Geller.
4: Hakikaten garip.
1: Grip mi? Ne alakası var griple?
4: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
1: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
4: Acayip yani.
1: Çuayip kim?
4: Of, bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
1: Nereye?
4: Bu olayı çözmeye.
1: Aman Hacı Cavcav, sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
4: Olmaz, gelmen lazım.
1: Yok, lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe Ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
5: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
1: İnşallah gelmez.
5: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
1: Bu mu hazırlık?
5: Şşşt. Saklan. Yakaladık seni.
1: Bu ne ya?
5: Bebe Ruhi değil.
1: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
5: Of, yanlış alarm.
1: Aman Hacıvat, dikkatli olalım.
5: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
1: O da doğru.
5: Ha? Yine biri yaklaşıyor.

0: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
1: Evet ya, gördü.
0: Dedim sana kalın diye.
1: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Üç deyince.
0: Tamam.
1: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
1: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
2: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun hem de iki kişisin.
2: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
2: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
1: İkizin olmasın.
2: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
1: Hah, geliyor. Haydi yerimize.
0: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
1: Sonra kaçmayasın.
0: Yok yok, kaçmam.
2: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
1: Bir, iki, üç.
2: Vay haylaz vay. Ben de diyorum, yedek şapkamı kim aldı?
3: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
0: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
3: Özür dilerim.
1: Neyse, bu kez affettik.
0: Sana ne oluyor Hacıvat?
1: Doğru ya, seni korkuttu.
0: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
2: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
3: Allah razı olsun.
0: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
3: Nedir Karagöz amca?
2: Hahahaha.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
4: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
4: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.

0: Kerim de değil.
1: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya, casusları yakaladım.
2: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
3: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
3: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
1: Ha? Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
4: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
1: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
3: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
2: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
3: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
2: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
3: Gerçekten mi?
2: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
3: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
1: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
2: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
5: Yumurta şeklinde taş koyalım.
3: Arkadaşlar biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
2: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
2: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
3: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
3: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
3: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
3: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
1: Cemil!
6: Ne oldu Hami?
1: Benim uykum geldi.
6: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
1: Ne zaman gelir?
6: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
3: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından? Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
1: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
6: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
3: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
7: Çocuklar!
6: Ne oldu baba?
7: Yumurtaları siz mi aldınız?
6: Yoo.
7: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
3: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
2: O yüzden de bizim kümese gitti.
3: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
6: Ve çok sessizce.

0: dikkatli olun, geliyor. Yakaladım seni. Aa, tilkiymiş.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
2: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
2: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
2: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
1: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
2: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
1: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
1: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
2: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
1: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
1: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak.

0: ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
1: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
2: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
2: Bakalım yiyecek mi?
0: Geliyor galiba.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
3: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
2: Yoksa yandık.
4: Hepsi duruyor.
2: Hem de hediyesiyle birlikte.
3: Ne güzel bir hayvan.
2: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
2: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
5: Öyle bir şey yok Aziz.
6: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
7: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti. Evet, çok güzel oldu. Kubbe aynı topa benziyor değil mi? Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman. Şimdi sıra minarede. Minare. Hop, uzun. Minare kolay. Parçaları da az, hemencecik biter. Minarede ezan okunur değil mi abla? Evet. Mezin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar. Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım. Ama senin mikrofonun yok ki. Var, odamda. Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile? Hı hı. Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
1: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
0: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
1: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
0: Çorap mıydı o?
1: Evet, uçan çorap.
0: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
1: Üstelik kanatları olmadan.
0: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
1: Nasıl uçtu o zaman?
0: Görünmez kanatlarla.
1: Oo, çok havalı.
0: Bir uçan çorap daha.
1: Galiba o benim çorabım.
0: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
1: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
0: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
1: Sanmam.
0: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
1: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
0: İşte bu kötü haber.
1: Anneme haber vermeliyiz.
0: Doğru. Koş.
1: Anne.
2: Şunları da aldık mı tamamdır.
0: Rüzgar da yavaşladı zaten.
1: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
2: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
0: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
2: Hayırdır küçük kafa darlar?
0: Hayırdır anne.
1: Merak etme.
2: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
0: Tamam. Ne?
2: Buyurun. Kime bakmıştınız?
3: Sürpriz.
2: Adem?
3: Evet.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
3: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
2: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
0: Bir sürü yaprak oldu Eren.
1: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
0: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
1: Bence sevinir.
0: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
1: Ben de şuraya bakayım.
2: Durduk yere ne macera yaşadık.
3: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
2: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
3: Bahçedeler değil mi?
2: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
3: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
2: Uçan balon muydu bunlar?
3: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
2: Çok güzel oldu ama ya.
3: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
2: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.

0: Bu kadar yeter değil mi abla?
1: Yeter bence.
0: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
1: Hadi.
2: Emel. Hı?
3: Efendim canım.
2: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
3: Yo, ayaklarını mı çıkarmıştın?
2: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
3: Aklına bir oyun geldi galiba.
2: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
3: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
2: Efendim canım.
3: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
2: Depodaydı.
3: Yo, hiç görmedim orada.
2: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
3: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
2: Tamam.
0: Daha hızlı olmalıyız.
1: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
0: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
1: Haklısın.
0: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
1: Anneme soralım.
0: Anne!
1: Anne!
0: Anne.
3: Efendim. Hı? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
0: Hayır.
3: Tartıştınız mı yoksa?
0: Hayır.
3: Ne oldu peki?
0: Hepsi gitti.
3: Kim gitti?
1: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
0: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
3: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
1: Kimse demedi.
0: Biz tahmin ettik.
3: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
0: Evet.
3: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
0: Su. Evet, su.
3: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
0: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
1: Çok komikti Eren.
0: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
1: Sağ ol Eren.
3: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
0: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
3: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
1: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
0: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
3: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
0: Sen de bazenleri komiksin anne.
3: Sizin kadar değil tabii.
1: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
3: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
1: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
3: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
0: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
1: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
3: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
2: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
1: Hoş geldin baba.
2: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
0: Sürpriz mi?
3: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
2: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: vur bana.
1: Oh, olsun. İşte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
2: Evet.

0: Allah Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah, yine olmadı. Hocam?

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya. İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
0: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
2: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam. Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
2: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bueno, bueno. ¿Cómo?
1: Ah, ne?
0: Mutfak, foş, kalk.

0: Oh.
1: Huh? Huh? Huh?

0: kulak.
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı. Ha? Ha? Ha? Ha? Bu ne ha?
1: Şey yok. O şu. Bak yok o. Bak. Gel gel gel. Ha? Bu.
2: Ha?
1: Bak. Bak. Bak. Bak. Oldu.
0: Ha?
2: Ya git mutfak.
1: Oh.
2: Hop. Ha?
1: Mutfak.
2: Nerede? Aha! Bu! Ha?
3: He?
2: Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben. O. Ben o.
4: Evet. O. Ben.
2: Ben. Filo. Kızkan.
1: Kızdı. Devam.
4: Ya?
1: Şu.
4: Ale.
1: Ma.
4: Hı?
3: Hı?
4: Elma. Hı?
3: Ma.
4: Aha.
1: Filo.
4: Hı?
1: Hmm.

Sana!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu, komşu. Oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: İşte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
7: Temtem!
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
2: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
9: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
9: Evet, kiremitler düşmüştü.
10: Özür dilerim nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
5: Açı! Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
6: Yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
11: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
9: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
11: Hadi o zaman elden ele.

0: elden ele. Ha?
1: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
2: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
1: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
2: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
1: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
2: Şimdi mi?
1: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
2: Peki, tamam, geliyorum.
3: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
4: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
5: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
6: Kiremitlerle ne oynanır ki?
5: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
3: Tabii ya. 7 kiremit.
7: 7 kiremit mi?
2: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
1: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
2: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
1: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
2: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
3: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
6: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
3: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
4: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi, at topu, devir kiremitleri.
3: Başardım.
4: Kaçtım.
6: Olamaz.
3: Yakalandın.
4: Olamaz.
2: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
1: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
2: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
1: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
8: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
1: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
8: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
2: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
8: Dur Mirmir. Beni de bekle.
1: Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
4: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
6: Oy, vuruldum. Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
3: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
6: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Şşş. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Ya.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma. Ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkanıyor.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık pişiler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın yanardağ.

0: Yanardağ ağzı doluyor.
1: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
0: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
1: Arkadaşlar, hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
0: Her zaman şefim, ne de olsa yamağınızın.
1: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
0: Biraz un serper misin şefim?
1: Hemen.
0: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
1: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
0: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
1: Aa, bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
0: Aynen öyle şefim.
1: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
0: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
1: Arkadaşlar, 1 saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
0: Bu mayanın sırrı.
2: Anne, beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
1: Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
1: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
0: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
0: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
1: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp pişe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
0: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
1: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
1: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
0: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle. Küçük bir parça hamur, iyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
1: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
0: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
1: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: kızma. Merak etme Tuna. Bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
1: Oğlum sıcaktır.
0: Olsun. Ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
1: İç şunu. Hemen iç.
0: Of. Bu pişi ağzımı pişirdi.
1: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
0: Anne, keşke sabır mayası olsa da Tuna'yı içine koysak. Değil mi?
1: Hmm, güzel olurdu.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım Teleskop'la birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Ama büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin Teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz Tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor Tilki.
0: Aynen öyle Teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol Tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yoo.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yoo. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
4: Doğu, dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya.
2: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... Bin yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
5: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşifi diyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Ha? Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım mı?
2: Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
1: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da azı dişleridir.
2: Peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
1: Harika. Tam bir takım çalışması.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
0: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
2: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
0: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur. Ve çok serttir.
2: Yani bu kısım.
0: Evet Yamancığım, aynen öyle.
1: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
0: Hayır Civancığım. Minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
2: Peki en alttaki kablolar ne?
0: Onlar kablo değil Yamancığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar...

0: ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka budur.
1: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
2: Rabbimiz ne de güzel yaratmış.
1: Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
0: Ne? Siyah noktalar mı?
1: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
0: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
2: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
0: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamıştım, o yüzden.
2: Ne olacak şimdi profesör?
0: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
1: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
0: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
1: Nereden başlayalım profesör?
0: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
2: Böyle iyi mi profesör?
0: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
1: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
0: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalıyorum. Tertemiz olsunlar.
1: Oo! Mis gibi oluyorlar.
0: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
2: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
1: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
0: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: Nereden Çufi?
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenme.

0: geldim. Geldim, gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler, bir şeyler yapmaya geldim.
1: Ha? Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın.
0: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
1: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Aldım verdim. Ben seni yendim.
2: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
2: Bilmem. Bir işi varmış.
1: Aldım verdim. Ben seni yendim.
2: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
1: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
2: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
1: Aman ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
2: Ne demek bu?
0: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçtebe abiye eşit zaten.
2: Bence hepimizin toplamı Müçtebe abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
2: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
0: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
1: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan. Selamun aleyküm.
1: Sen bunca zamandır burada mıydın? Hı? Hı? Bunlar çufilin parçaları mı?
2: Evet, bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
0: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Bende o yılın görüntüleri var.
0: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
1: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi. İşte Müşteba abi dur.

0: biraz geri. Hah, şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
1: İşte yine bizim parktaki köpek.
0: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar, parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
2: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
3: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana.
4: Ah!

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz...
2: Acıktın mı?
1: Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
3: Bakın.
1: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Abule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dursun! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacak da.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
3: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cufi.
2: Demek trenin ön kısmı.

0: buna benziyordu.
1: Demek Çufu'yu tanıyorsunuz.
0: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
1: Yani sizde mi?
0: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
2: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
1: Evet. Hem Çufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
3: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
1: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Çufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
4: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
3: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

0: Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak.
1: Soğan mı? Kara, soğan?
0: Yemek tarifi mi vereceksin Kara? Soğan, sarımsak böyle nereye? Şimdi anladım.
1: O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi?
2: Namaza gidecektim ama.
1: Saate bakayım.
2: Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha.
3: Hep birlikte camiye gelen bir aile.
1: Ailece camide olmak, hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: نایی مولاد پیشت زور دی.
1: İlahi çocuklar.
0: Allah kabul etsin kardeşler.
2: Amin kardeş, amin.
3: Hocam bir sorun mu var?
1: Ha çocuklar, fark etmedim sizi. Bir işim vardı da.
2: Yapabileceğimiz bir şey var mı hocam?

0: Aslında var. İyi ki sordunuz. Hasan amca hastanedeymiş. Onu ziyarete gidecektim ama az evvel Tahsin amcayla konuştuk. Fırına kadar kendisine eşlik edecek birine ihtiyacı vardı.
1: Biz gideriz hocam. Ben zaten ekmek alacaktım.
0: Hadi o zaman. Siz Tahsin amcayla fırına, ben de Hasan amcaya ziyarete.
1: Hasan amcaya hürmetlerimizi iletin hocam. Yokluğu belli oluyor.
0: Bunu duyunca sevinecektir.
1: Sen buraya kadar nasıl geldin bakayım?
2: Her zamanki gibi kardeşim.
1: Seni sümüklü seni.
2: Ne? Abdest alıp geldim. Sümüklü falan değilim.
1: Sümüklü seni.

0: Gördüğün gibi böyle bir şey yok. Gözlerinde problem var bence.
1: Ne oldu kardeşim? Neden kızdın?
0: Deminden beri sümüklü sümüklü deyip duruyorsun.
1: Ben hiç sana öyle bir şey der miyim kardeşim? Ben salyangozla konuşuyordum.
0: Ben de sandım ki. Sümüklü böcek?
1: Hayır kardeşim, salyangoz.
0: Ne fark eder? İkisi de aynı şey.
1: Hayır değil. Sümüklü böceklerin kabukları yoktur. Ama bak bunun var.
0: Evet varmış.
1: Neyse ki salyangozların kulağı yok da seni duymadı.
0: Kulakları yok mu gerçekten?
1: Yok.
0: Kulak yok ama sümük çok.
1: Sümük sayesinde hareket edebiliyorlarmış, biliyor muydun?
0: Yoo, demek öyle. Allah ne kadar değişik canlılar yaratıyor değil mi?
1: Aynen öyle kardeşim. Hem değişik hem faydalı.
0: Faydalı mı?
1: Tabii. Salyangozlar toprağın daha verimli olmasını sağlıyorlar.
0: Seni seni, ne marifetlerin varmış he? Aferin sana.
2: Oo, siz gelmişsiniz bile.
1: Çoktan.
0: Geldik de salyangozlar hakkında bir dünya konuştuk bile.
3: Salyangozların gözleri antenlerindeymiş. Ne ilginç değil mi?
1: Aynen kardeşim.
0: Ne oluyor ya? Herkese salyangoz eğitimi verdiler de benim mi haberim olmadı?
3: Yo, ben hayvanları yakından tanımayı çok seviyorum.
1: Hayvan belgesellerini ben de kaçırmam.
4: Sevgili arkadaşlar, salyangozlar hakkındaki konuşmalar bittiyse bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle tabii kardeşim, içinde kalmasın.
4: Arkadaşlar, Tahsin amcaların yan binadaki Abdullah amca vardı ya, o da rahatsızmış.
3: Ya,
0: kaç gündür onu da hiç görmedim camide. Demek hasta olmuş.
1: Nesi varmış peki?
4: Şekeri çıkıp duruyormuş.
1: Allah şifa versin.
5: Amin.
3: Bir şey diyecektin.
4: Arkadaşlar, ben fark ettim ki cemaatle namaz sadece bir ibadet değil.
0: Ne peki?
4: Camiye gelerek ve birlikte namaz kılarak ibadet etmiş ve bolca sevap kazanmış oluyoruz ama aynı zamanda birbirimizden de haberimiz oluyor.
1: Vay, doğru. Çok doğru. Adeta bizi birbirimize bağlayan bir şey.
0: Düşününce gerçekten öyle. Gelenlerle sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam oluşuyor.
4: Gelmeyenleri merak edip her şey yolunda mı diye haber almaya çalışıyor.
3: Bu kardeşlik değil de ne?
4: Aynen. İnsanın gelmediği zaman aranıp sorulması, merak edilmesi çok güzel bir şey.
1: İyi ki cami arkadaşlarımız var.
5: İyi ki.
3: Abilerim.
4: Soluklan Ali, ne oluyor?
3: Nebahat teyzelerin kedisi dalda kalmış. Bayram Hoca abilerine söyle merdiveni alıp dikkatlice gelsinler dedi.
1: Bayram Hoca Hasan amcayı hastaneye ziyarete gitmemiş miydi?
4: Süper kahraman diyorum. Kimse inanmıyor.
6: İtfaiye gelene kadar dayanabilir değil mi hocam?
7: İtfaiyeden önce ben bir şansımı deneyeceğim.
6: Nebahat teyze evde. Güzel haberlerimizi bekliyor.
3: Hocam! Hocam!
7: Gelin çocuklar, gelin.
4: Merdiveni istemişsiniz hocam.
7: Evet Galip, sağ olun, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti hocam? Şuradan şurası zaten.
4: Nerede bizim yaramaz kedi? Aa, Cemile de buradaymış.
0: O verken merdivene ne gerek vardı hocam?
6: Çıkmaya çalıştım ama olmadı.
7: Hadi bakalım, ağaca dayayalım merdiveni.

0: Geliyor hocam.
1: Akıllı seni.
0: Gitti hocam. Hocam bu cemaat işi çok güzel.
2: Hangi cemaat işi?
0: Namazı diyor hocam.
2: Güzeldir tabii. Hatta çok güzeldir. İşte bu güzellikten faydalanmamız için bizi her gün 5 vakit çağırıyor huzuruna. Bu nimeti bize bahşettiği için ne kadar şükretsek az.
0: Hocam ama öyle böyle değil. Her açıdan 10 numara bir yer. Arasak bulamazdık. Gülmeyin. Gerçekten öyle. Bu haberleşme, yardımlaşma ve bir dolu imkandan tüm çocuklar faydalanmalı hocam.
2: Çok haklısın Galip.
0: O zaman bir şey yapalım.
2: Söyle yapalım.
0: Hocam haftanın bir günü mahallenin tüm çocuklarını camiye davet etsek, onlar da bu ortamın güzelliklerini görse ya. Sağ olun, sağ olun.
2: Hadi o zaman bu hafta sonu hemen başlayalım. Namazdan sonra cemaate duyururum.
3: Sadece onlara söylemek yetmez hocam. Davetiye yapalım.
4: Yetmez. Afiş yapalım.
5: O zaman yarın herkes malzemeleriyle gelsin. Burada hazırlayalım ve dağıtalım.
2: Fikir güzel, organizasyon güzel.
3: Biz güzeliz.
4: Bu lafı Galip söylemeliydi.
6: Hocam bakın, kimi getirdim?
2: Aa!
0: Nebat teyzenin kaçak kedisi mi yoksa?
6: Evet.
5: Nereden buldun Cemile?
6: İkindi için camiye gidiyordum. Bir baktım ağacın dibinde.
0: Tırmanmalara doymadı demek ki.
6: Çağırdım, karnını doyurdum. Şimdi de namaza geldik.
5: Kaybolan kedilerin önce peşinden koşuyoruz, sonra kendileri camiye geliyor hocam.
0: Gelsinler, gelsinler.
3: Aman çok fazla abartmayalım. Çamurda üstüne alınır, şimdi çıkar bir yerden Allah korusun.
2: İkindi ezanı okunmadan Nebahat teyzeyi sevindirmeye ne dersiniz?
7: Yaşasın!
2: Hadi o zaman,

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun. İyilik Habercileri evi.
6: Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim.
2: Evet dostum. Teşekkürler.
6: Sağ olun.
2: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
3: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar... Daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
7: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız.

0: eski fotoğraflar. Günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
3: İyilik için.
0: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
4: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
4: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Yok. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum.

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem Badem'i hem de sadakayı.

0: Kataşlarını geri alacağız.
1: İyilik için.
2: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
3: Peki Badem?
2: Badem?
3: O bizim köpeğimiz.
2: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
3: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
4: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
0: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
4: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
5: Kimmiş şahsen? Kim aradı? Ne dedi?
4: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
0: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
3: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
6: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
3: Kulak kesildim diyecektin.
6: Ben ne dedim?
1: Sen de öyle dedin Mo.

0: Adam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada, buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman işlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi?

0: Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali o yaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağım.

0: Ya bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Sema, biraz yavaş olalım kızım. Ben daha temizliğe başlamadan yoruldum.
1: Babacığım, sana söylüyorum sen otur dinlen ben hallederim diye.
0: Olur mu öyle şey kızım? Allah sağlık sıhhat versin. Gücüm kuvvetim yerindeyken sana yardım edeyim.
1: Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ben bakarım.
2: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elif'cim. Bugün temizlik var. Uçuş olmayacak. Gelmene gerek yok demişti. Unuttun mu yoksa?
2: Unutmadım Sema abla. Baksana bezime. Temizliğe yardıma geldim.
1: Ama küçüğüm yorulursun.
2: Bir şey olmaz Sema abla. Balona binip gezerken iyi. Temizliğe gelince kaçmak olmaz.
0: Aferin sana Miço. Gördün mü Sema ablası? Bizim Miço'muz maydanozu yerken... sapına gelince yapacak miçolardan değil.
2: O ne demek Agah dedi.
0: Bu bir atasözü Elifciğim.
2: Maydanozu yerken sapına gelince... Ne anlama geliyor bu atasözü?
0: Anlamını sen az önce söyledin Miço. Bir işin güzel, keyifli, eğlenceli taraflarını yaparken iyi... Ama meşakkatli taraflarına gelince kaçan kişiler için söylenir.
2: Anladım, ne güzelmiş. Sapına gelince

0: Sevgili dikkat balonu mürettebatı, an itibariyle temizlik sahasına ulaşmış bulunuyoruz. Köşe bucak işe girişip tertemiz yapalım dikkat balonunu.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Müslüman temiz olur arkadaşlar. Hadi sıvıyın kolları da koyulalım işe. Siz temizlik yaparken ben de onarılacak yerleri halledeyim.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Hadi Allah kolaylık versin.

0: Hepinizin ellerine sağlık. Allah sizden razı olsun. Tertemiz oldu dört bir taraf.
1: Allah senden de razı olsun baba. El birliğiyle tertemiz yaptık dikkat balonunu.
0: Hadi öyleyse gidelim evimize de biraz dinlenelim.
2: Durun durun, nereye?
1: İşimiz bitti. Eve gidelim Elif.
2: Bugün dikkat öyküsü yok mu?
0: Bugün temizlik günü Elif.
2: Ama dikkat balonu öyküsüz olmaz.
1: Ama hiç yolcumuz yok ki. Kime anlatacağız? Kim yarışacak?
2: Agah dede ve sen yarışın. Bugün öyküyü ben anlatayım.
0: Güzel fikirmiş. Üstelik Elif haklı Semacığım. Dikkat öyküsüz dikkat balonu olur mu hiç?
1: Olmaz tabii. Hadi o halde. Sizi şöyle alalım Elif Hanım.
2: Ben de sizi karşı tarafa alayım arkadaşlar.
1: Ben balonu havalandırıp geleyim.

0: arkadaşlar. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Çok şükür sorunsuzca havalandığımıza göre sıra geldi dikkat öyküsüne. Şimdi size bir öykü anlatacağım. Çok dikkatlice dinleyin. İçinden sorular soracağım.
1: Soruları bilirsek ne olacak Elif Hanım?
0: Doğru cevap veren bir puan alır. En çok doğru cevap veren de kazanır.
1: Peki ya kaybeden?
0: Bu yarışın kaybedeni yoktur ki. Güzel manzaranın tadını çıkartıp güzel bilgiler öğrenirsiniz.

0: anlatsam, ne anlatsam? Heh, ninemin anlattığı öyküyü anlatayım.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evlerden birinde Mumu adında 5 yaşında küçük bir çocuk yaşarmış. Bu Mumu suyu hiç sevmezmiş. Bütün gün gezer, dolaşır, oynar ama elini yüzünü yıkamaya gelince hep kaytarırmış.
2: Aa, ama bu doğru değil ki.
1: Evet, annesi Mumu'yu, oğlum dışarıdan geldiğinde elini yüzünü yıkayıp temizlemelisin deyince Mumu da, anneciğim artık eve geldim, kimse görmez ki kirli olduğumu demiş.
3: Ama temizliği başkaları için yapmayız ki.
1: Evet Agah dede, Mumu bunu bilmiyormuş. Annesi de ona, oğlum temizliği kendi sağlığımız için yapmalı, hijyen kurallarına uymalıyız demiş. Mumu da isteme istemeye gitmiş, ellerini yüzünü yıkamış.
3: Aferin Mumu'ya.
1: Ama suyu hiç sevmiyormuş. Yıkandığı için oturup ağlamış. Sonra bir gün banyo günü gelmiş. Soba yanıp sular ısıtılmış. Herkes yıkanmış. Yıkanma sırası Mumu'ya gelince Mumu mızmızlık yapmış. Annesi ısrar etse de Mumu banyoya girmek istememiş.
2: Aa, ama olmaz ki.
1: Mumu bakmış ki annesinden kaçış yok. Aklına bir fikir gelmiş. Kendi kendine, banyoya girer biraz beklerim. Sonra havluya sarılıp çıkar yıkandım derim diye düşünmüş.
3: Eyvah! Herkesi kandıracak.
1: Evet, çok kötü bir şey bu. Ama Mumu öyle olduğunu bilmiyormuş. Banyoya girmiş, biraz bekleyip havluya sarılıp çıkmış ve herkesi kandırmış. Sonra bu durumu çok sevmiş Mumu. Ne zaman elini yıkaması gerekse banyoya gidip geri geliyor, yıkadım diyormuş. Sabahları yataktan çıktığında yüzünü yıkamak yerine gözlerini ovuşturup banyodan çıkıyor. Annesi sorduğunda yıkadım diyormuş.
3: Bak sen şu haylaz Mumu'ya.
1: Ya işte böyle. Mumu işin kolayını buldum sanıp herkesi kandırıyormuş. Ama bilmediği bir şey varmış.
2: Neymiş o?
1: Aslında kendini kandırıyormuş. Mumu yıkanmaya iyice kötü kokmaya başlamış. Sokağa çıkıp arkadaşlarının yanına gittiğinde arkadaşları ondan kaçar olmuş.
3: Eh, olacağı buydu.
1: Mumu da benimle oynamazsanız oynamayın, ben de kendi kendime oynarım deyip arkadaşlarının yanına gitmemiş.
2: Gördün mü? Yapayalnız kaldı.
1: Üstelik hiç temizlenmediği için öyle kirlenmiş ki bu kadar kirlenmek onu hasta etmiş. Yataklara düşmüş. Hastalıktan kıvranırken bir gece rüya görmüş. Rüyasında hamamda bol köpüklü sular içinde yıkanıyor, bu da onu iyileştiriyormuş. Sabah olur olmaz annesine, anne beni hamama götürün demiş. Annesi buna çok şaşırmış.
2: Götürmüşler mi hamama?
1: Evet, bir güzel yıkanmış, paklanmış, tertemiz olmuş. Temizliğine dikkat ettikçe onu hasta eden zararlı mikroplardan arınmış. Hastalığından da kurtulmuş. Arkadaşlarının yanına gitmiş. Mis gibi sabun koktuğu için arkadaşları ondan kaçmamış. Hep birlikte oyunlar oynayıp mutlu olmuşlar. Mumu da temiz olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış ve o günden sonra hiç kirli gezmemiş.

0: Evet, öykümüz bitti. Sıra geldi sorulara.
1: Yaşasın.
0: Mumu kaç yaşındaydı?
2: 5.
0: Aferin Sema abla. 1 puan oldun. Agah dede dikkatli dinle. Doğru cevap vermen gerek. Mumu neden ağlamıştı?
3: Mumu suyu hiç sevmiyordu. Elini yüzünü yıkadığı için de ağlamıştı.
0: Evet Agah dede, doğru cevap. 1-1 berabere. Son sorunuz geliyor. Mumu neden hamama gitmek istemişti?
1: Hastayken rüyasında hamamda yıkandığını görmüştü. Temizlenince iyileştiğini görüp hamama gitmek istemişti.
0: Evet Sema ablacığım, tebrikler. Çok dikkatli bir dinleyicisiniz. Bugünün kazananı siz oldunuz.
1: Ne kazandım?
0: Normalde balon maketi veriyoruz. Bir de rozet. Ama onlar yanımızda değil. O yüzden bugünün kazananı olarak bizden kucak dolusu sarılmak ve öpücük kazandınız.
1: Ay, ne güzel.
3: Hani bu yarışmanın kaybedeni yoktu?
0: Tabii ya Agah dede. Sen de gönüllerin şampiyonusun.
3: Bugün için hepinize çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre versin.
1: Amin. Senin de babacığım.
3: Güzel bir gün oldu. Temizlik yaptık, tadilat, tamirat yaptık.
1: Yarışma yaptık. Dünyanın en tatlı miçosundan öpücük kazandık.
0: Ben de çok eğlendim. Ninemin hikayesini size anlatmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim.
3: O nasıl söz? Biz teşekkür ederiz.
0: Sayende bir kez daha hatırladık temiz olmanın değerini.
3: Temiz olmak hem bizlerin görevidir hem de sağlık için önemlidir. Ha, biliyor musunuz çocuklar? Bundan yüzyıllar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yabancı rahip Osmanlı'ya gelmiş. Ülkesine döndüğünde bir kitap yazmış. İstanbul'daki temizliğe hayran oldum demiş. Müslümanların günde 5 vakit abdest alarak temizliklerine dikkat etmelerinden, sokakların tertemiz oluşundan, esnafın elbiselerinde tek bir leke dahi bulunmayışından söz etmiş.
1: Ya, üstelik bu 1500'lü yıllarda oluyor. Birçok ülke temizlik konusunda çok çok gerideyken biz temizliğimizle dünyaya nam salmışız.
3: Ve bunu başka ülkelere de öğretmişiz. Müslüman temiz olur. Rabbimizin ona verdiği bedenine iyi bakar. Sağlığına, sıhhatine de dikkat eder.

0: gayret çocuklar.
1: Kaçacağım galiba Temel amca.
0: Hadi.
2: Hadi hemen. Sakın pes etme.
1: Ne kadar büyük bir balık.
2: Evet ya. İlk kez bu kadar büyüğünü gördüm.
0: Subhanallah. Bakmayın çocuklar. Bu balığı tek başıma taşıyamam.

0: Emel amcam ve Eymen de görmeli. Otlar görmemizi engellemiş hep. Ama ortaya çıktı sonunda.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Sübhanallah. Ha? Otları temizleme zamanı gelmiş.

0: Buyur Temel amca, sana şerbet yaptım.
1: Allah razı olsun güzel kızım. Oh, çok da güzel olmuş. Aşağı indikçe şekeri artıyor bunun.
0: Demek ki şerbetin şekerini iyi karıştıramamışım.
1: Olsun. Yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
0: Şeker karışmamış deyince aklıma bir şey geldi Temel amca.
1: Öyle mi? Ne geldi?
0: Okyanusta, Alaska körfezinde de tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyormuş.
1: Öyle mi?
0: Evet, internette görmüştüm.
1: Subhanallah.
2: Meraktan çatlayacağım.
0: Ben de. Temel amca neden sürekli Sübhanallah diyor acaba?
2: Hemen bakalım. Sübhanallah ne demektir? Sübhanallah, Allah sübhandır demektir. Yani her türlü kusurdan ve eksiklikten uzaktır. Allah'ın kainatı ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade etmek için kullanılır. Demek Temel amca bu yüzden böyle söylemiş.
1: Sübhanallah, sübhanallah.

0: iyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
3: Bagadago.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Aa, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.

0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
4: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı bir macera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: to it.
1: Of.
2: Ne oldu Yusuf'um?
1: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
1: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
1: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
1: Siz Yavuz da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
1: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz abi.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt alarak.
3: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Dahi yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
5: Ne demezsin? Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
6: Onu da o zaman düşünürüz.
5: Olmaz öyle şey.
4: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
0: Fosil yakıt nedir dede?
4: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
1: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
3: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
5: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
3: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü? Evet mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
1: Cidden mi? Nasıl?
3: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
1: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
3: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
5: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
1: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
5: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
6: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
7: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
6: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
7: Zeki dur, yapma.
6: Öyle işte. Çok saçma.
3: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
5: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
3: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
1: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
3: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
6: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
0: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
6: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
3: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
5: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
3: Önce pervane yapmalıyız.
1: Tamam.
5: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
3: Elektrik nasıl üretilecek peki?
5: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
3: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
6: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
5: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
6: Boşa uğraşmayın işte. Çarpılacaksınız. Al şunu. Keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin. Fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
5: Yeterli değil. Daha hızlı çevir.
6: Sorun yok enişte. Bana jet zeki derler. Tabii.
3: Oluyor, oluyor. Devam et.
5: Hadi Zeki.
1: Oluyor değil, yoruluyor.
0: Sıra bizde.
5: Ver bakalım profesör.
6: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
3: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız. Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldu.
2: İşte budur. Aferin dama. Mühendis dediğin böyle olur.
4: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
3: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
4: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
6: Birim.
3: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
6: Önce çalık çacık baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
1: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
0: Ben de bakmak istiyorum.
1: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
0: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
4: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
3: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
0: Evet.
3: İşte o da kutup yıldızı. Aa, gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
4: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
6: Ben sayarım.
3: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
6: Çekil bakalım kıçı kıçı. Sen anlamazsın.
5: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
6: Oo! Zeki galaksisi buldum. Yıldızlarla adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
1: Uydurma dayı ya.
6: İnanmazsanız gelin bakın.
1: Oh, gerçekten.
0: Nasıl olur bu?
6: Aa, gitti.
0: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
6: Aman canım, ha yıldız ha ateş böceği, ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
8: Dayı.
6: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı akıl almaz büyüklükte. Denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Usta, ben anlamadım usta. Bu kalasları niye böyle kesiyoruz?
1: Kümes yapacağız ya garip.
0: Tamam da neden böyle kesiyoruz?
1: Kümesi yapabilmek için böyle küçük parçalara ihtiyacımız var.
0: Usta, bunları kesmeden çerçeve yapıp çaksak bu parçalar pek küçük olacak gibi. Ben daha evvel çok kümes yapmıştım. İstersen bırak ben halledeyim ha?
1: Yok yok garip, sen bana bırak.
0: Peki usta, sen bilirsin.
1: Ben kümesi yaparım, sen de bahçe işlerini hallet. İş bölümü yapıp işleri hızlandıralım.
0: Tamam usta.
1: Şimdi bunları birbirine çaksak, şunları da birbirine çaksak, şunları köşelere koysak, şunları da çatı yapsak.
2: Olacak gibi mi baba?
1: Olacak tabii oğlum. Neden olmasın?
2: Acaba kümesi garip abi yapsa da biz seninle bahçeyi mi halletsek?
1: Yok oğlum, ne gerek var? Bak görürsün, çok güzel olacak. Çünkü olmaması için bir neden yok. Var mı? Ben göremiyorum.
3: Emek ister yaşamak, alın teriyle çalışmak, hakkın ile kazanmak, nasip olsun bizlere. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler. Her işin bir ehli var, bul işini ona ver, hak da bunu öğütler, tutmalıyız bizler de. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler.
1: Ta ta ta tam! İşte yeni tavuk kulübemiz.
2: Peki içine nereden girecekler baba?
1: İçine mi? Peki içine girmeyi verseler ne olur?
2: Babacığım, içine girmedikten sonra tavuklar kümesi ne yapsın?
1: Turistik gezi düzenlerler belki.
2: Baba, istersen garip abiden yardım isteyelim.
1: Yok yok oğlum, ben testereyle küçük bir kapı açarım şuraya, olur biter. Kapıyı unutmuş olabiliriz ama bu dert değil Sefa. Bir kümeste bakılması gereken ilk şey nedir biliyor musun oğlum? Sağlamlığı. Eğer kümesin sağlamsa gerisi teferruattır demiş atalarımız.
2: Hiç duymamıştım.
1: Ben de duymamıştım ama illa demiştir birileri. Bizim kümesimiz de sapasağlam olduğuna göre...
2: Baba bir dokundun yıkıldı.
1: Evet, neden öyle oldu?
4: Bayağı sağlamdı halbuki.
1: Neyse ama her şeyde bir hayır var demişler. Bak artık tavuklar kümese nereden girecek derdimiz kalmadı. İstedikleri yerden girebilirler.

0: ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Evet, oynanmasını istediğiniz konuyu atın heybeye. Hangi konu çıkarsa o gelsin sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? İşi ehline vermek. Harika. Günümüzün konusu bu oldu.
2: Evet Abidin Usta. Yıllar var ki sen bizim emektar çobanımızsın. Koyunlarımıza, kuzularımıza baktın. Her birini tek tek tanırsın. Hasta mı, sağlıklı mı gözüne baktığında anlarsın.
1: Teveccühünüz efendim.
2: Yok yok, doğruya doğru. Sen tecrübeli, deneyimli bir çobansın.

0: Şimdi söyle bakalım, bu sene bize çobanlık etmek için kaç para istersin?
1: 10 para isterim efendim.
0: Ne? 10 para mı? Çok değil mi Abidin Efendi?
1: Allah sizi inandırsın ki hakkı bu kadardır efendim.
0: Peki Abidin Efendi, ben sana haber vereceğim. Evet Sefa oğul, duydum ki iş ararmışsın, ha?
2: Evet efendim.
0: Ne iş yaparsın sen?
2: Ne iş olursa yaparım efendim.
0: Çobanlık yapar mısın?
2: Yaparım efendim.
0: Daha evvel hiç yaptın mı? Zorluğunu bilir misin? Hakkını verebilir, üstesinden gelebilir misin?
2: Gelirim beyim, ne olacak? 2 koyun da güdemeyeceksek.
0: Peki, kaç para istersin bu iş için?
2: 5 para.
0: 5 para mı? Abidin Efendi'nin yarı parasını istedi. Peki o halde, verdim gitti işi sana.
2: Oğlum, çobanlık işini Abidin Efendi'ye vermemek doğru mu sence?
0: Doğru ana, doğru. Sefa'nın istediği fiyatın 2 katını istedi.
2: Ama Abidin Efendi yıllardır yapar bu işi. İşin ehlidir.
0: Anacığım, Abidin Efendi de bu işi annesinin karnında öğrenmedi ya, o da yapa yapa öğrendi. Sefa da öğrenir, sen merak etme.
2: Keşke evvela Abidin Efendi'nin yanına çırak olarak alsaydın Sefa'yı. Sonrasında işi öğrenip ehlileşince teslim etseydin sürüyü.
0: Anacığım, sen tasalanma.
2: Canım, koyun gütmekte ne var? Çocuklar bile yapar bu işi. Otlarını yiyecekler, gerisin geri döneceğiz köye. Aman diyeyim, o tarafa gitmeyin koyunlar. Hey, kime diyorum, orası kayalık. Koyunlar, rica etsem bu tarafa gelir misiniz? Ama bakın böyle olmaz. İlla sert mi konuşayım? Peki, bunu siz istediniz. Hey koyunlar, derhal bu tarafa gelin. Demek bundan da anlamıyorsunuz. Koyunlar, hemen buraya gelmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.
0: Ne demek koyunların hepsi kayalıklardan aşağı düştü Sefa?
2: Sorma beyim, ne yaptım ne ettiysem döndüremedim onları kayalıklardan.
3: Kayalıkların oradaki taze otu gördülerse çok zordur onları çevirmek.
2: Evet efendim, sürü mantığı. Biri gitti mi diğerlerini peşinden alıkoymak imkansız.
0: Hiç imkansız olur mu Sefa? Seni ne diye diktik çoban olarak başlarına? Çobanın işi bu, onları oradan döndürmek.
2: Ama efendim, ne yaptıysam kâr etmedi ki. Tatlı dille söyledim, anlamadılar. Rica ettim, olmadı. Kızdım, sesimi yükselttim, ona mısın demediler. Emrettim, ona bile kulak asmadılar.
0: Ah Sefa, ben sana ne diyeyim?
3: Hiçbir şey deme oğul. Sefa, sen gidebilirsin evladım.
0: Ne demek gidebilir anne? Neden gönderdin Sefa'yı?
3: Ortada bir suçlu varsa o sensin de ondan.
0: Ben mi? Neden?
3: 3 kuruş daha hesapla diye işi ehli olmayan birine sen verdin evladım. Yüce Allah bizlere işi ehline veriniz diye öğütlemiştir. İşten anlamayan kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun nafile. 3 kuruş kâr edeceğim derken temelli zarar edersin.
0: Doğru diyorsun anne. 5 para daha fazla verip Abidin Efendi'yi çoban yapsaydım bunlar gelmeyecekti başımıza.
3: Bir musibet 1000 nasihatten iyidir oğlum. Bu da sana ders olsun. Bundan böyle işe eline vermen gerektiğini öğrenmiş olursun.

0: Garip, bak ne diyeceğim. Ehliyetin var. Bugün sen kullan düttütü.
1: Ben mi? Sahi mi usta?
0: Elbette ya.
1: Allah! Eksik olma usta, eksik olma!
0: Sen de evlat. Garip.
1: Buyur usta.
0: Bugün oynadığımız oyun bana güzel bir ders oldu. Bugün kümesi ben yapacağım diye gereksiz yere ısrar ettim. Acaba kümesi sen yapsan ben de sana çıraklık etsem olur mu?
1: Aman usta, estağfurullah. Kümesi ben yaparım ama sen çırak olur musun hiç?
0: Olurum tabii ya. Neden olmayayım? Sen bu konuda deneyimlisin. Benim de senden öğrenecek çok şeyim var.
2: Kümes yapıyorsak mutlaka bir kapı koymamız gerektiği gibi, değil mi baba?
0: Aynen öyle oğlum.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok meyve hak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
2: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Çok acı seni. Neyse, hadi sıkı durun. Açıyorum. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
2: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük hanım, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
3: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
3: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
2: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
3: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
3: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
2: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
2: İyi o zaman.
3: Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
3: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
2: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
3: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
3: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
3: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
2: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
3: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
2: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil. Denek. Denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmezdi. Tabii. Sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
3: Dayı.
1: Zeynep'cim.
2: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
2: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum.

0: Ne haber?
1: Çok zevkli olacak.
0: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
2: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
3: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
1: Olmuyor.
3: Tekrar dene.
1: Ben demiştim.
2: Ay. Ay, ay.
0: En azından güzel mısır patlatıyor.
1: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
4: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
4: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
1: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
4: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
4: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
4: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: ormanda elde edilen ürünleri gereksiz tüketmemeliyiz.
1: Uçaklar ne zaman kalkacak abi? Yavrucumla bekliyoruz. 5, 7, 4, 10 dakika oldu.
0: Hemen geliyor. Mesela kağıt tüketimini azaltarak başlayabiliriz. Uçak geliyor.
1: Yavrucuğum bak, uçak geliyor. Ne güzel dönüyor abi. Bak, uçak indi bile, yaşasın.
0: Bugünlük son uçağımız da yola çıkıyor.
1: Tamam yavrucuğum, uçakları izledik. Şimdi abim ödevini yapacak, biz de keyfimize bakacağız.
0: Tabii mecburen kağıt kullanıyoruz. Bu yüzden ağaç dikmeliyiz.
1: Ağaç dikmeliyiz, evet. Hemen dikelim abi. Ben kiraz ağacı istiyorum ama beyaz, tombik kiraz.
0: Tamam canımın içi. Dedem ağaç dikme zamanını haber verecek. Biz de dikeceğiz.
1: Her gün ağaç dikilmez yavrucuğum. Onun da bir zamanı var.
0: Ormanlara ev yapmamalıyız.
1: Evet ama ormanların yanına ev yapabiliriz. Hemen de ormana gidip ağaçları tanırız ve de kuşları tanırız ve de çiçekleri tanırız ve de kelebekleri tanırız.
0: Çok doğru. Ormanların korunması demek, yüzlerce bitki ve hayvan türünün korunması demektir.
1: Aa, abi çok ses geliyor. Pencereyi kapatabilir misin? Oyuna dalamıyorum.
0: Oyuna dalıp gitme kardeşim. Sana ihtiyacım var. Bak ödevimi yapıyorum. Sen de bana fikirlerine yardım ediyorsun.
1: Ya ben bu yüzden buradayım abi. Ödevin hemen de bitsin ve de beraber oyun oynayalım.
0: Pencere zaten kapalı Cemre. Yakınlardan geçen bir kamyon var demek ki. Birazdan uzaklaşır, merak etme.
1: Biraz şekerlemeye ne dersin şekerim? Of, neden gitmiyor bu kamyon? Lastiği mi patlamış?
0: Biraz sabırlı ol kardeşim, gider birazdan.
1: Ben odama gidiyorum, yavrucuğumu uyutacağım. Uyumayınca bütün gün huysuzlaşıyor.
0: Tamam kardeşim, ödevin bitince birlikte bahçeye ineriz.
1: Harika.
0: Acaba arkadaşlarımın evinde bu geri dönüşüm kutularından var mıdır? Komşularımız kullanılmış kağıtları öylece çöpe atıyorlarsa çok yazık olur. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Ve tabii ormanlara çöp dökmemeliyiz. Gerçekten de bu kamyon neden bir türlü gitmiyor? Aa,

0: Ormanlara moloz da dökmemeliyiz. Dede!
1: Hay yaşa evlat. Hakkın var. Ormana moloz boşaltacaklar.
0: Nasıl olur dede? Yasak olduğunu bilmiyorlar mı?
1: Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Ben hemen belediyeye haber veriyorum. Bekçiyi de alıp ormana geçiyorum.
0: Ormanlar hepimizin. Ben ödevime dalmıştım dede. Cemre fark etti kamyonun sesini önce.
2: Evet dede. Abim kamyon geçip gider dedi ama geçip gitmedi.
1: Aferin çocuklar. Dikkatiniz sayesinde güzelim orman zarar görmekten kurtuldu.
0: Peki ne oldu kamyona dede?
1: Ben evden çıkmadan belediye ekiplerine haber vermiştim. Onlar gelinceye kadar da muhtarla ve bekçiyle kamyonun olduğu yere gittik.
2: Nesi varmış kamyonun dede? Lastiği mi patlamış?
1: İlahi cimcime. Kamyon inşaat çöpünü ormana dökmek istediği için yanaşmaya çalışıyormuş. Neyse ki tam vaktinde müdahale ettik.
0: Çok şükür dedem. O molozlar ormana dökülseydi toprağı da suyu da havayı da kirletirdi.
1: Aynen öyle evlat. Belediye ekipleri gelene kadar biz boşaltıma engel olduk. Sonra da kamyonu götürdüler.
0: Nereye götürdüler dede?
1: İnşaat atığının döküleceği özel alanlardan birine.
0: İnşallah bir daha böyle bir şeye tanık olmam.
1: Ama böyle yanlışlar yapılıyorsa da fark etmek ve haber vermek önemli.
0: Cemre'nin dikkati ve odamın ormana bakması şansımız oldu. Bazen değişik bir kuş sesi duyuyorum ve hemen odamın penceresinden ormana bakıp kuşu görebiliyorum.
2: Ben de bazen bir kuş sesi duyuyorum ve abimin odasının penceresinden bakıp kuşu görebiliyorum.
1: Odan bir kuş gözlememi gibi.
0: Uf dede, su kemerleri tamir edilirken gece gündüz pencere başında çalışmaları takip etmiştim.
1: Ecdadın hazineleri sana emanet Çelebi.
0: İnşallah dede, bir gün hepsini Cemre'yle de gezeceğiz.
2: İnşallah abi, seninle gezmek için sabırsızlanıyorum.
1: Odandan su kemerlerinin tamirini istediğini söyleyince aklıma Otağtepe geldi.
0: Otağtepe mi?
1: Evet. Sultan Fatih'in fethi için hazırlanırken karargahını kurduğu yer.
0: Otağtepe ne demek?
1: Otağ eski dilde oda demek. Padişahın odasının yani çadırının bulunduğu tepenin adı Otağtepe.
0: Vay! Fetih zamanı. Padişah çalışmaları takip ediyor. Bir yanda planlar, haritalar, hesaplamalar. Diğer yanda Otağtepe'ye kurulmuş şehri izleyen Sultan Fatih.
1: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nın inşaatını tam karşısındaki bu tepeden takip etmiş.
0: Benim odamdan ormanı seyretmem gibi o da otağından fethi hazırlıklarını mı takip etmiş?
1: Şu hayırlı işimizi bitirelim, biz de koruluruz Otağtepe'ye. Canım İstanbul'u seyrederiz.
0: Yaşa dedem.
1: Hadi bakalım cimcime. Komşularımız için geri dönüşüm kutularımızın yapımına başlıyoruz. O marifetli evlerinden, o tertemiz hayallerinden bize hangi güzellik gelecek bakalım.
2: Kelebek. İlk kutumuzu kelebekle süsleyeceğim.
0: Komşularımıza geri dönüşüm kutularını verdik.
1: Çok hayırlı bir işe vesile oldunuz evlat.
0: Mahallemizin de doğaya katkısı olacak.
1: Görev tamam. Şimdi canım İstanbul'u seyretmeye gidebiliriz.
0: Yaşasın.
1: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Dede, muhteşem bir manzara.
1: Evet evlat, burası İstanbul Boğazı'nın en geniş manzara sunan noktalarından biri.
0: Neredeyiz biz?
1: İstanbul Boğazı'nın en güzel ilçelerinden Beykoz'un Kavacık semtine bağlı Fatih Korusu'ndayız.
0: Koru adını elbette Sultan Fatih'ten alıyor.
1: Burası Boğaz'ın en dar noktası evlat. Dolayısıyla şehri kontrol altında tutmak için en elverişli yer.
0: Mantıklı.
1: Ta Hazreti Osman döneminden Sultan Fatih'e gelinceye kadar bütün kuşatmalarda karargah bu noktaya kurulmuş.
0: Peygamber Efendimiz zamanında başlamıştı İstanbul'u fethetme hayali. Hatırladım.
1: Yıldırım Bayezid de Anadolu Hisarı'nı inşa ettirirken çalışmaları bu tepeden takip etmiş.
0: Ne güzel. Rumeli Hisarı'nı gezmiştik dede. Peygamberimizin adı buradan daha güzel seçiliyor.
1: Hatırladın değil mi?
0: Sultan Fatih Hisar'ın kuş bakışı görüntüsünden Peygamber Efendimizin adının okunmasını istemiş. Ne zarif bir düşünce.
1: Aynen öyle evlat. Pek zarif.
0: Dede, bu yapı...
1: Neye benziyor?
0: Bu tuğlaların ve aralarındaki harcın rengi bana yere batan sarnıcını hatırlattı dede.
1: Dikkatin fevkalade. Sarnıçlar suyun süzülebilmesine imkan veren özel bir malzemeyle inşa edilir. Bu bir su sarnıcı evlat.
0: Su kaplumbağası. Nereye geldik?
1: Bir bak bakalım etrafına.
0: Bu ağaçlar onlar mı?
1: Evet, bu ağaçlar uzaktan bakıldığında atının üstünde şaha kalkmış Sultan Fatih'in görüntüsünü andırıyor.
0: Gerçekten de benziyor dede. Dede, benim Sultan Fatih'le bir fotoğrafımı çeker misin?
1: Çekerim tabii.
0: Sultanım, dedem bilir. Ben sizin sıkı hayranınızım. Hmm.

0: Oh, oh, oh. Ne iyi düşündük torunum. Bu manzaraya karşı korulup da karnımızı doyurmak nasip oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah dedem. Tam sultanlara layık bir sofra.

Yes.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?

0: İşte böyle.
1: Aa! Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oo, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
0: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
1: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
0: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
1: İhramlı gibi mi davranayım yani?
0: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
1: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
0: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
1: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susadım.
0: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
1: Ay, hemen içelim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
1: Sıcaktan kavruldum amca.
0: Elhamdülillah. Çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
0: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
1: Biz Fülfül'e bindik baba.
0: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
1: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
0: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
1: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
0: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
1: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
0: Ah be Murat, dedim sana.
1: Çok özür dilerim baba.
0: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
1: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
0: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
1: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
0: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
1: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
0: Oğlunu tanıyor.
1: Ama baba.
0: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
1: Maalesef burası da kapalı.
0: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
1: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
0: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
1: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
0: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
1: Yaşa baba. O da ne?
0: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
1: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
0: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
1: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
0: Harika.

0: çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.

0: Tüh, gitti güzelim sopa.
1: Biz zemzemle yenisini buluruz.
0: Gerek yok oğlum. Hı? Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Hı? Gel biraz da sen korkut kirleri.
1: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
0: Çok korktular, çok.
1: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
0: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
1: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
0: İhramlarımız da.
1: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
0: Dur oğlum, nereye?
1: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: Hay Allah, İran bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat, yavaş.
1: Yavaşlayamam amca, kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat, kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın, bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
1: Evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin

0: iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
1: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
2: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
2: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. Hı? İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
1: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
2: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
1: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
2: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
1: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
2: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısın

0: Ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali.
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de geleyim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner, ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kalbini bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir kız.
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: etrafımız kuşatıldı Ali. Süper ol.
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: Burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? bulunuyor. Gelip bakmak isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: Hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bu Harun'un ayak sesi. Şimdi girer içeri. 3, 2, 1, 0. Ay, yanılmadım. Ne oldu ya?
1: Ay, neler olmadı ki?
0: Bu da ne?
1: Sence?
0: Allah Allah. Bu da ne?
1: Şuna bak dostum. Bu kutuda tamı tamına 1000 altın var.
0: 1000 altın mı?
1: Aynen kardeşim, 1000 altın. Düşünsene, tamı tamına 1000. Yani 100 değil, 200 değil, 1000. Yani...
0: Anladık, 1000. Ama bunu nereden biliyorsun?
1: Kardeşim, hiç mi film izlemedin?
0: İzledim.
1: Define haritası bu. Nerede görsem tanırım.
0: İlginç. Nerede buldun peki?
1: Ulu Cami'nin deposunu temizliyordum. Taşların arasında bir kutu buldum. İçinde de bu vardı.
0: Sen izinsiz oraları mı kurcaladın?
1: Yapma dostum. Başka türlü nasıl temizleyecektim?
0: O da doğru. Ama yine de izinsiz alman iyi olmadı.
1: Onu da nereden çıkardın? Selim Hoca'ya bunu ödünç alabilir miyim dedim. O da işine yarayacaksa al ama geri getir dedi.
0: O neden aramamış Define'yi?
1: Bizim gibi maceracı değil.
0: Altınları bulunca ne yapacağız peki?
1: Çoğunu hayır işlerinde kullanırız. Azını da kendimize ayırırız.
0: Kulağa mantıklı geliyor.
1: Benimle misin? Hadi!
0: Tamam.
1: İşte benim adamım. Maceracı hafız. Maceracı Kur'an talebesi. Maceracı...
0: Tamam, uzatma.

0: Allah Allah.
1: Ne oldu Fatma abla?
2: Bilmem. Harun ve Emin birbirlerine ıslık çaldılar.
1: Niye? Konuşmayı mı unutmuşlar?
2: Bu işte bir iş var.
1: Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben bu meseleyi çözerim.

0: Paşa'nda da tadilat yaparız.
1: Yaparız be kardeşim. Tenzilat bile yaparız.
0: Tenzilat mı?
1: Geçen gün Hakkı Baba konuşurken duymuştum.
0: Ya Harun, her duyduğun kelimeyi her yerde kullanma.
1: Niye? Kötü bir şey mi?
0: Tenzilat indirim demek.
1: O zaman teşkilat yaparız.
0: Of!
1: Tamam tamam. Tadilat yaparız. Ama Ulu Cami'de ve çifte minareli medresede de yapalım.
0: Yaparız tabii.
2: Ne yapıyoruz?
3: Zehra abla?
2: Evet benim.
1: Sen nereden çıktın abla ya?
2: Çıkmadım, girdim. Aha da şu kapıdan.
0: ne konuştuğumuzu duydun mu?
2: İşte, biraz kulak misafiri oldum.
0: Ne duydun mesela?
2: Ulu Cami'de, çifte minareli medresede ve Taşhan'da tadilat yapıyoruz. Hatta tenzilat ve teşkilat da yapıyoruz.
1: Of! Sen kulak misafiri olmamışsın ki abla. Bildiğin ev sahibi olmuşsun.
0: Hakikaten Zehra abla ya. Bu nasıl bir kulak?
2: Boşuna dedektif Zehra demiyorlar bana. Ay çok heyecanlı.
0: Aslında çok da heyecan meraklısı değilim. Ama sonuçta bulacağımız defineyle hayırlı şeyler yapacağız.
1: Biraz da kendimize ayıracağız tabii ki.
2: Gerçekten mi?
0: El emeği gibi düşündük.
2: Ben dikiş kursu açmak istiyorum.
1: Ben de çiftlik evi yaptıracağım. Her türlü hayvan besleyeceğim. İnek, koyun, tavuk, at.
2: Anladık, anladık. Emin, sen ne yapacaksın?
0: Anneme babama yardım edeceğim. Artarsa da dünyayı gezeceğim. Yani param yettiği kadar.
4: Ne oluyor burada?
3: Fatma abla!
4: Adımı bildiğinizi biliyorum. Burada neler dönüyor onu anlatın bakalım.
2: Hiç.
1: Sen ne duydun?
4: Hiçbir şey.
1: Oh.
0: Neyse Fatma abla, işlerin vardır senin. Bize müsaade.

0: orta define mi aranır ya?
1: Aynen. Bir gören olsa ne diyeceğiz?
0: Pardon, biz bir define arıyoruz da buralarda bir yerlerde olmalı. Nerede buluruz acaba?
2: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ortalık sakinken gelelim.
1: Ne kadar sakin mesela?
0: Çok sakin.
2: Öyleyse gece geliyoruz.
0: Sen var ya, çok akıllısın Emin.
1: Ben de tahmin ettim ki gece gelmemiz lazım. Öyleyse gidelim.
0: Sen o haritayı bana ver bence.
1: Nedenmiş?
0: Çünkü sen eve gideceksin. Yolda başına bir şey gelir.
1: Sen taşona giderken de gelebilir.
0: Yok ya. Niye sende kalıyor?
1: Peki sende niye kalıyor?
2: Arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz?
0: Baksana, güvenmiyor bana.
1: Neden güveneyim? Sen de bana güvenmiyorsun.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diyor Peygamberimiz. Sizin yaptığınıza bak. 3 kuruşluk define için düştüğünüz hale bak. Bir de öz kardeşsiniz.
1: Ne oluyor ya? Haritayı sana vermedik diye mi böyle ahkam kesiyorsun?
2: Harun, ben bu işte yokum. Define de sizin olsun, haritada.
0: Ayıp ettin çocuğa Harun.
1: Öyle oldu galiba. Of. Of.
2: Barışmanıza sevindim.
1: Senin de beni affetmene sevindim.
0: Evet ya, çok yanlış bir konuşmaydı.
3: Evet, öyle mi barışalım?
0: Hadi oradan.
2: Hadi çocuklar, bir an önce gidip gelelim.
0: Hadi.
2: Harun, emin misin doğru yerde olduğumuza?
1: Kesinlikle. Şimdi 30 metre daha ilerleyeceğiz. Sola dönüp 15 metre daha gideceğiz ve hedefe varacağız.
0: O zaman ilerleyelim. Ama nasıl hesaplayacağız kaç metre gittiğimizi?
2: Koca bir adım atarsak yaklaşık 1 metre ilerlemiş oluruz.
1: Çok iyi ya. O zaman başlayalım.
0: Hadi.
1: Hakikaten 30 metre gelince yol dönüyor.
0: Aferin Emin.
2: Teşekkürler.
1: Bir de dedektif olacaksın abla. Utan utan.
0: Asıl sen ablanla böyle konuştuğun için utan.
2: Hadi çocuklar, başlayalım saymaya.
1: İşte bu.
0: Evet, kesin bu. Harikasın Emin.
2: İnşallah doğru kutudur.
1: Doğrudur, doğru. Sayarak geldik. Tesadüf olamaz.
2: Hiçbir şey tesadüf değildir. Ama insan yine de emin olamıyor.
1: Ya sen emin olmayacaksın da kim emin olacak? Adın Emin bir kere.
4: İlahi çocuklar, demek define aradınız.
2: Evet Hakkı Baba.
5: Peki anladık. Elektrik şemasını harita, panoyu da define sandığı sandırız.
6: Dünden beri vardı bir haller sizde.
2: Ama biz...
4: Biliyoruz Emin'ciğim. Meseleyi yanlış anladınız. Fakat yine de parayı hayırlı işlerde kullanmak istemeniz çok güzel.
5: Bak, ona sözüm yok. Pırıl pırıl bir hareket.
6: Evet, 10 numara.
2: Allah razı olsun.
5: Madem define yok, öyleyse iş başa düştü.
2: Nasıl yani hocam?
4: Yani yapılacak tadilatları hep birlikte yapacağız.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeğin Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer.

0: Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
1: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
0: Ah keşke.
1: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
0: Çok üzülürüm çok.
1: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
0: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
1: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
0: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
1: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of, ne yapacağız peki?
1: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
0: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
1: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
0: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
0: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi Allah'a emanet.
1: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
0: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik. Bolca nasiplendik.
1: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: geçmişe.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
0: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim.

0: Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
1: Kafam karıştı.
0: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
1: Ne? 300 yıllık mı?
2: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
1: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
2: Bunun için Mercan Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
3: Hey!
4: Yolu kapatmışlar.
5: Hey! Kim var orada?
4: Kum!
6: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
0: O nedir?
6: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir mercan askerinin koruma başlığı.
4: Bundan bizim evde de var.
6: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
4: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
2: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
6: Ah evet, hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
1: Bence burada başka bir şey daha var.
5: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
6: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
5: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
7: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
2: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
6: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
5: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hay, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
0: Neler oluyor?
6: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
5: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
8: Sorun nedir?
5: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
2: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
8: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
5: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: olarak resimleri öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber geçmişten. Söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Oy, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
6: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
6: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
6: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani Güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
5: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene Güçlü.
1: Çok iyi geldi.
6: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
2: Nasıl yani?
5: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
4: Bu harika!
6: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
5: Aa, ne güzel bir davranış.
0: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
5: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
0: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır. Bu kadar elma çekirdeği yeter.
7: Ama çok lezzetli.
3: Ben gidiyorum.
7: Dur.
3: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
2: Ne götürsem ki acaba?
8: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
2: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
8: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
2: Evet, sorunu çözdün Kaju. Teşekkürler.
8: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
5: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
1: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdeklerini getirdim.
4: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi ekşi.
3: Erik mi?
4: Erik mi? Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
2: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
3: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
5: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
9: Karpuzun içinde siyah, boncuklar içinde saklı tohumlar.
2: Topraklı

ederim. Çekirdekleri ağaç olur zeytinlerimin. Limon gibi sapsarı rengim. Ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

0: Bera.
1: Fiyong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyong yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
2: Ama sen Fiyong'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
1: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiyong'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiyong'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiyong orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiyong'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiyong'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fiyong hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiyong'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiyong'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiyong'u mutfakta unutmamıştı. Fiyong mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. o gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu ama Fiyonk etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fiyong'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
2: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
0: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

0: Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken, gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fionk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fionk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık. Aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık. Sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Bebeğimin stresi uzun eteği... Oh! Dikkat etsene azizim. Omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse. Eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Biz de dayılık tuzsuza eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: huysuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He? Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuzun adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Tamam, görürsünüz siz.
2: Ay hak.
3: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of, sen in. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacıvat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır yarab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?
2: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Hiç.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem. Bir acayip.
1: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun Efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyur Çelebi Efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabi.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: Yarım mı?
0: Hiç.
1: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
1: Buyur abi.
0: Dursun.
1: İçine tuzsuz deli beygir girmiş sanki.
0: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedim?
2: Ya da Çelebi kafayı yedi.
3: Hay aklında 100 yaşa.
2: 1000 değil mi o canım?
3: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
2: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
3: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
2: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
3: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuza söyleyelim o zaman.
2: Bak işte bu iyi fikir.
3: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
2: Amanın.
4: Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
3: Edememiş zaten. Şekersiz nedir yahu?
2: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
3: Doğru.
4: Demek Şekersiz Deli Çelebi.
5: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.

0: Buyur tüccar efendi.
1: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım. 1 akçe olsun.
2: İyi ya. Kaptık indirimi. Ne var ya? Adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya. İyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
1: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
0: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
1: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
2: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
1: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet. Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
3: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
2: Doğru yahu.
1: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
0: Şimdi üzüldüm adama.
3: Tüccar Efendi haklı.
2: Ne yapacağız şimdi?
1: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
4: Tüccar Efendi!
1: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
2: Ne yapacağız?
1: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
3: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
0: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
1: Ben de esnafları dolaşayım.
2: Ya ben?
3: En kolayı seninki Karagöz.
2: Neymiş?
3: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
2: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
0: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
2: Of ya.
5: Hey! Benim adım Şekersiz Deri Çelebi. Ben adamı...
6: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
5: Aleyküm selam azizim. Yani...
7: Eyvallah.
6: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
7: Ha şöyle, korkacaksın benden.
6: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
7: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
6: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
5: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
8: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
5: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
8: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
5: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
8: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
5: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
2: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
3: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
0: Oh be, sonunda namım da kurtuldu.
2: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
3: Tabii ya, aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
0: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur. Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmez. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de...

0: yazmamışsınız. Yazayım isterseniz. Ne yazdın? İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı. Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu? Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
1: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
0: Yok teyze. Olur mu hiç?
1: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
0: Cemil abi! Bu yumurtanın özelliği ne?
2: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
1: İyi tamam. Ver bir tane.
3: Koli mi?
1: Yok tane.
3: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu. 1 tane aldı.
2: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
4: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
2: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
3: Yaşasın!
5: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
6: Bu hafta sıra bizde.
7: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
2: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
7: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
7: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
5: Hı? Zaten hakem değil mi?
2: Ara bulucu olsun anlamında.
9: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
10: Hadi gidelim.
11: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
11: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
2: Ne? Nasıl olur ama?
9: Nerede çalışacağız peki?
11: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet. Adil bir çözüm bu.
9: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz. Bu topu yakala.
7: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki.
7: Kolaysa sen zıpla.
6: Evet Aziz. Topu takip et.
7: Tamam. Gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
6: Evet. Topun önünde dur bari.
2: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
7: Sağ taraftan.
2: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
7: Kolaymış.
2: Nihat, çek şutu.
7: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız.
9: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
2: Fırtına gibiydiler maşallah.
9: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
2: Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek.
9: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
8: Hadi.

0: olabiliriz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
1: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
0: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
1: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
2: Evet sayın seyirciler, yukarı yumurtada hata geçiyor. Cengiz'e pas atıyor. Cengiz'den Burak bir pas. Burak basıyor. Vur ve o deli. Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atak şansı. Burak Nihat'a pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'a attı.
0: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansını boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
2: Kaleci dahil. An kaldı hücum. Pasajarı ilerliyorlar. Kaçınlar bu. Geçen bir pas.
5: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim. O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
6: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
7: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
8: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
9: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
1: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri. Ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım.
1: Ben de.
0: Susadım.
2: Ne?
1: Ben de.
3: Hadi bakalım inebilirsiniz.
0: İlk ben gideceğim.
1: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
2: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
3: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
2: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
3: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
2: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
3: Şimdi doğru geri dönüşüme.
2: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
3: İleri dönüşüm mü?
0: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
1: Ben de.
3: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım kurtar beni bu aç kurtların elinden.
2: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
1: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
3: Emel bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
2: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
3: Yaşasın.
2: Tadam.
0: Nerede? Balon. Yaşasın.
1: Hadi oynayalım.
2: Babanız hemen şişirsin o zaman.
0: Evet, hadi baba.
3: Hemen şişiriyorum efendim.
2: Bakalım kaç nefeste şişecek.
0: Baloncu, hadi durma. Bir. İki oldu işte. Hızla şişir. Üç kedi geliyor. Hepsi tekir. 4 göz olduk artık bitir. 5.
3: Sağ olun.
0: Babam 5 nefeste şişirdi.
1: Geçen sefer 10'du.
3: Yok daha neler.
0: Hadi oynayalım.
2: Yere düşünmek yok.
1: En sevdiğim.
3: Salata bende.
2: Çok teşekkür ederim salata adam.
3: Ne demek, rica ederim.
2: Ama canım artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
3: Yumurta da kırıyorum.
1: Çok yorulduğunu biliyorum.
0: Hiç de bile.
1: Ben kazanacağım.
0: Hayır ben.
1: Kapı. Baba kapı çalıyor.
0: Baba.
3: Geldim. Çekilin bakayım.
1: Hala.
4: Halasının gülleri.
1: Halam geldi, yaşasın.
3: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
4: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
3: Ne zahmet ettin abla.
2: Alayım abla. Ne zahmet ettin.
4: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
3: Akıllıdır benim çocuklarım.
2: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
4: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
3: Aynı babası.
4: Aynı halası.
0: Balon, kaç.
1: Ay.
0: Ya baba, balon patladı.
1: Yenisi lazım.
3: Nerede kalmıştık? Ha tamam. Hadi yemek vakti.
0: Ha?
4: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
2: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
0: Hadi baba balon.
5: Balon, balon.
0: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
3: Balon şişirmece oynarız yine ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
0: Ne, ne?
3: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
0: Evet.
2: Ademciğim ben onu kendim halledecektim canım.
3: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
0: Evet. Hadi anne.
3: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
2: Adem.
3: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
4: Ne yapıyoruz?
2: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
0: Evet.
2: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
0: Biz?
2: Siz de kamyona duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
0: Tamam. Kamyon şoförü benim. Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam. Tamam. Hadi gidelim.
6: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
2: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
4: Hallederiz şimdi, olsun.
0: Düdün. Ha? Kumunuz geldi.
6: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
0: Hemen döküyorum.
2: Çok teşekkürler.
6: Ama bu yetmez. Ha?
0: 5-3 tane daha lazım Ceren.
7: Tamam, hallederiz.
0: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
7: Tamam kaptan, merak etme.

0: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
1: Tamam, atıyorum. Gönder gitsin. Eğren, eğren, eğren, eğren.
0: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
2: Şimdi sıra Ceren'de.
1: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol. Yaşasın, hepsini devirdim.
0: Çok iyiydiniz.
1: Bir daha, bir daha.
2: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
1: Tamam.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün. Hadi o zaman tarlaya.

Efendim? Allah Allah. Hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan. Hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı. Tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu. Ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz.

0: ediyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur! Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmeymişsin. Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da ya bu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmurda yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimler de bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan kaç.

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim.

Hi-ho! Of, neler geldi başıma. Neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

0: Şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar haramiler. Ah hatun ah. Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum. Kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet, neyse bana...

0: Müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika. Sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha? Ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

0: Mamma, mamma.
1: Huh?
0: Mamma, mamma, mamma. Oh my. Mamma.

0: Yep.
1: Panda! Off!
0: Hmm?
1: The shadow.
0: Come on.

Whoa,

Colin.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
2: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimikolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porter.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

devam edin.

0: Hadi.
1: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
0: Tedirgin misin sen?
1: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
0: Tilki?
2: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
0: Hadi, sadece bir ses.

0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses.
1: Ama korkunç bir ses.
2: Ben seni daha cesur bilirdim, tilkiye. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim?

0: Teleskop.
1: Efendim?
0: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
2: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
3: Ne yaptaydım beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
3: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
3: İhtiyaç olursa haber edersiniz. Bıraksana.
4: Hayır, gitmeyeceksin.
3: Gidemedim tilki, tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
0: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
3: Evet. Oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
3: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
3: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
3: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
3: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
3: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
1: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
3: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
1: Bu sefer ben de korktum.
0: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
3: Kaçalım tilki.
0: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
3: Merak etme, bir tane daha var.
0: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
3: Tamam tamam.
1: Kaç!
3: Amma korkuttular bizi.
0: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
3: Onlar da korktu ama.
1: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
0: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
3: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
0: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
1: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
0: Aynen öyle teleskop.
3: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?

0: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
2: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse.
2: Bir gizemi daha çözmüş olduk.
0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
0: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
2: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
2: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar. Bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
2: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.

0: yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
1: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
0: Ya.
1: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
0: Tamam, deneyeceğim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.
0: Peki ne zaman deneyeceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
2: Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
1: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
0: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
1: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
2: Haklısın. Peki ne yapacağız?
1: Tuna'nın istediğini. Köfte.
2: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
1: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
2: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
1: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
2: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
1: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
2: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
1: Hadi bakalım.
2: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
2: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
1: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
2: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
2: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
1: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
2: Bence de.
1: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: ellerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcın sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu?

0: yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
0: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
1: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
0: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
0: Anladım.
1: Hadi o zaman birlikte yapalım.
0: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
1: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
0: Yaşasın.
1: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
0: İşte servis tabağı.
1: Harikasın şefim.
0: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
1: Merak etme. Bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
0: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
1: Karnabahar.
2: Ne?
1: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
0: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
1: Yavaş ye, boğulacaksın.
0: Anne, davul sesi kesildi.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
4: İnanmıyorum. Temtem.
5: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
3: Aha, uyku tutmadı.
4: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
0: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
2: Ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
0: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
8: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
1: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
0: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
9: Kafeste.
1: artık özgür. Bülbül artık özgür.
0: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
1: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
9: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
1: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
9: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
8: Kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
0: Bu gerçekten bir bülbül.
10: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
1: Baytar neresi?
8: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
10: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
5: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
3: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
4: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
3: Oh.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: yüzünde,
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
0: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyor.

0: biliyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
1: Kaşif!
0: Başlıyor yeni keşif.
1: Ha? Dil ne acayip bir organ.
0: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı! Acı! Acı!
2: Acı biber mi yedin?
0: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
2: Al Civan. Limon belki acını hafifletir.
1: Çok ekşi.
0: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
1: Ağzım dilim kurudu.
2: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
0: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
2: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
0: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
1: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın.
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor.

0: gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
2: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
1: Of of, dillere düştük yine.
2: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Aa, dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
1: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
2: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Hey.
2: Furkan nerede kaldı?
1: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
0: Geri dönüşüm fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları çufiye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak. Nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Geri dön Çufi. Durdurun onu. Eminim yine bütün günüm başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamun aleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleyküm selam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika tornetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: En azından bu sefer benim suçum yok. Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
1: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
0: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
1: Açılış mı? Neyin açılışı?
0: O işte bunun açılışı. Hı? Hayır!
1: Eyvah!
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam Furkan.
0: Tahmin edeyim. Budu'ya test sürüşü yaptırmak İsmail'in fikriydi.
3: Bu sefer benden çabuk davrandı Budu. Bize seçme şansı bırakmadı.
0: Hayırlı günler Kadir amca.
1: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
3: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
1: Olur böyle şeyler çocuklar.
0: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
4: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
1: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
2: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
1: Helal olsun çocuklar.
0: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bu parçalar iş görür.
3: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
2: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
0: Sen hiç merak etme Kadir amca.
1: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: Bu pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar.
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet. Beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca.
4: Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
5: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
6: Aleyküm selam Makbule teyze.
5: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
4: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama oraya hep başka işler giriyor.
5: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan. Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
4: Nasıl yani?
5: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
4: Haklısın. Burayı yapmamıza çufi sebep oldu.
5: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de, hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
4: Haklısın Makbule teyze.
5: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
4: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Allah kabul etsin kardeşler.
2: Amin kardeş, amin.
3: Hocam bir sorun mu var?
1: Ha çocuklar, fark etmedim sizi. Bir işim vardı da.
2: Yapabileceğimiz bir şey var mı hocam?
1: Aslında var. İyi ki sordunuz. Hasan amca hastanedeymiş. Onu ziyarete gidecektim ama az evvel Tahsin amcayla konuştuk. Fırına kadar kendisine eşlik edecek birine ihtiyacı vardı.
0: Biz gideriz hocam.
3: Ben zaten ekmek alacaktım.
1: Hadi o zaman siz Tahsin amcayla fırına, ben de Hasan amcaya ziyarete.
0: Hasan amcaya hürmetlerimizi iletin hocam. Yokluğu belli oluyor.
1: Bunu duyunca sevinecektir.
0: Sen buraya kadar nasıl geldin bakayım?
2: Her zamanki gibi kardeşim.
0: Seni sümüklü seni.
2: Ne? Abdest alıp geldim. Sümüklü falan değilim.
0: Sümüklü seni.

0: Gördüğün gibi böyle bir şey yok. Gözlerinde problem var bence.
1: Ne oldu kardeşim? Neden kızdın?
0: Deminden beri sümüklü sümüklü deyip duruyorsun.
1: Ben hiç sana öyle bir şey der miyim kardeşim? Ben salyangozla konuşuyordum.
0: Ben de sandım ki. Sümüklü böcek?
1: Hayır kardeşim, salyangoz.
0: Ne fark eder? İkisi de aynı şey.
1: Hayır değil. Sümüklü böceklerin kabukları yoktur. Ama bak bunun var.
0: Evet varmış.
1: Neyse ki salyangozların kulağı yok da seni duymadı.
0: Kulakları yok mu gerçekten?
1: Yok.
0: Kulak yok ama sümük çok.
1: Sümük sayesinde hareket edebiliyorlarmış, biliyor muydun?
0: Yoo, demek öyle. Allah ne kadar değişik canlılar yaratıyor değil mi?
1: Aynen öyle kardeşim. Hem değişik hem faydalı.
0: Faydalı mı?
1: Tabii. Salyangozlar toprağın daha verimli olmasını sağlıyorlar.
0: Seni

0: Ne marifetlerin varmış he? Aferin sana.
1: Oo, siz gelmişsiniz bile. Çoktan.
0: Geldik de salyangozlar hakkında bir dünya konuştuk bile.
2: Salyangozların gözleri antenlerindeymiş. Ne ilginç değil mi?
1: Aynen kardeşim.
0: Ne oluyor ya? Herkese salyangoz eğitimi verdiler de benim mi haberim olmadı?
2: Yo, ben hayvanları yakından tanımayı çok seviyorum.
1: Hayvan belgesellerini ben de kaçırmam. Sevgili arkadaşlar, salyangozlar hakkındaki konuşmalar bittiyse bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle tabii kardeşim, içinde kalmasın.
1: Arkadaşlar, Tahsin amcaların yan binadaki Abdullah amca vardı ya, o da rahatsızmış.
2: Ya,
0: kaç gündür onu da hiç görmedim camide. Demek hasta olmuş.
1: Nesi varmış peki?
3: Şekeri çıkıp duruyormuş.
1: Allah şifa versin.
4: Amin.
2: Bir şey diyecektin.
1: Arkadaşlar, ben fark ettim ki cemaatle namaz sadece bir ibadet değil.
0: Ne peki?
1: Camiye gelerek ve birlikte namaz kılarak ibadet etmiş ve bolca sevap kazanmış oluyoruz ama aynı zamanda birbirimizden de haberimiz oluyor.
5: Vay, doğru. Çok doğru. Adeta bizi birbirimize bağlayan bir şey.
0: Düşününce gerçekten öyle. Gelenlerle sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam oluşuyor.
1: Gelmeyenleri merak edip her şey yolunda mı diye haber almaya çalışıyor.
2: Bu kardeşlik değil de ne?
1: Aynen. İnsanın gelmediği zaman aranıp sorulması, merak edilmesi çok güzel bir şey.
5: İyi ki cami arkadaşlarımız var.
4: İyi ki.
2: Abilerim.
1: Soluklan Ali. Ne oluyor?
2: Nebahat teyzelerin kedisi dalda kalmış.
1: Bayram Hoca abilerine söyle merdiveni alıp dikkatlice gelsinler dedi.
5: Bayram Hoca Hasan amcayı hastaneye ziyarete gitmemiş miydi?
1: Süper kahraman diyorum. Kimse inanmıyor.
6: İtfaiye gelene kadar dayanabilir değil mi hocam?
7: İtfaiyeden önce ben bir şansımı deneyeceğim.
6: Nebahat teyze evde. Güzel haberlerimizi bekliyor.
2: Hocam! Hocam!
7: Gelin çocuklar, gelin.
1: Merdiveni istemişsiniz hocam.
7: Evet Galip. Sağ olun, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti hocam? Şuradan şurası zaten.
1: Nerede bizim yaramaz kedi? Aa, Cemile de buradaymış.
0: O verken merdivene ne gerek vardı hocam?
6: Çıkmaya çalıştım ama olmadı.
7: Hadi bakalım, ağaca dayayalım merdiveni.
5: Geliyor hocam.
6: Akıllı seni.
0: Gitti hocam.
1: Hocam, bu cemaat işi çok güzel.
7: Hangi cemaat işi?
0: Namazı diyor hocam.
7: Güzeldir tabii. Hatta çok güzeldir. İşte bu güzellikten faydalanmamız için bizi her gün 5 vakit çağırıyor huzuruna. Bu nimeti bize bahşettiği için ne kadar şükretsek az.
1: Hocam ama öyle böyle değil. Her açıdan 10 numara bir yer. Arasak bulamazdık. Gülmeyin. Gerçekten öyle. Bu haberleşme, yardımlaşma ve bir dolu imkandan tüm çocuklar faydalanmalı hocam.
7: Çok haklısın Galip.
1: O zaman bir şey yapalım.
7: Söyle yapalım.
1: Hocam, haftanın bir günü mahallenin tüm çocuklarını camiye davet etsek, onlar da bu ortamın güzelliklerini görse ya. Sağ olun, sağ olun.
7: Hadi o zaman, bu hafta sonu hemen başlayalım. Namazdan sonra cemaate duyururum.
0: Sadece onlara söylemek yetmez hocam. Davetiye yapalım.
5: Yetmez, afiş yapalım.
2: O zaman yarın herkes malzemeleriyle gelsin. Burada hazırlayalım ve dağıtalım.
7: Fikir güzel, organizasyon güzel.
0: Biz güzeliz.
5: Bu lafı Galip söylemeliydi.
6: Hocam bakın, kimi getirdim?
7: Aa!
0: Nebahat teyzenin kaçak kedisi mi yoksa?
6: Evet.
2: Nereden buldun Cemile?
6: İkindi için camiye gidiyordum. Bir baktım ağacın dibinde.
0: Tırmanmalara doymadı demek ki.
6: Çağırdım, karnını doyurdum. Şimdi de namaza geldik.
2: Kaybolan kedilerin önce peşinden koşuyoruz, sonra kendileri camiye geliyor hocam.
1: Gelsinler, gelsinler.
0: Aman çok fazla abartmayalım. Çamurda üstüne alınır, şimdi çıkar bir yerden Allah korusun.
7: İkindi ezanı okunmadan Nebahat teyzeyi sevindirmeye ne dersiniz?
4: Yaşasın!
7: Hadi o zaman,

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
4: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
4: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
4: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
4: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
4: Sen dedin.
3: Sen.
4: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.

0: Hadi mo. Seni bekliyorum.
1: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
1: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
1: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika!
3: Mo operasyona hazırdır.
4: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
1: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
2: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
1: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
4: Aa, dolaba koymuştum galiba.
2: Hemen getiriyorum.

0: Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
3: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Han bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar.
2: Hadi doğru kermese.
3: İyilik için.
4: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
5: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
5: Size bu işi ben hallederim demiştim.
2: Hayır, bana bırakın demiştin.
5: Kim? Ben mi?
4: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise sevgili sandviçler, affedersiniz sevgili dostlar, burada birbirinden sevgili sandviçler, neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.